0: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dua.

0: Ya Rabbel Alemin, bizleri dil din ayrımı yapmadan, ırk renk farkına aldırmadan, sonra biz de aç kalırız kaygısına kapılmadan, infak edenlerden, sadaka verenlerden, yardım edenlerden eyle Allah'ım. Bizleri ağlatanlardan değil, gözyaşlarını silenlerden eyle Allah'ım. Bizleri yaralayanlardan değil, yaralara merhem olanlardan eyle Allah'ım. Bizleri hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranlardan, hakkı anlatanlardan, hakikati üstün tutanlardan, adaleti yüceltenlerden, sevgiyi yayanlardan eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yasin Suresi 13 ila 32. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler: siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçilerse şöyle dediler: bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki: şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de: uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz, dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, dedi. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu, bir anda sönüp gittiler. Yazık okullara, kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefaat Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 29 ila 35. ayetler ve Buruç Suresi 12 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: Hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Haşr Suresi 18-24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah

0: Sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 277. Ayet.
2: Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.
1: Lokman Suresi 1-4. Ayetler.
3: Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.
1: Mü'minun Suresi 1 ve 2 ve 9. Ayetler.
4: Mü'minler gerçekten de kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız,' dediler. Yakup dedi ki, 'Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir.'" Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, "Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır." Yakup şöyle cevap verdi, "Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir," dedi. Sonra şunu söyledi, "Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar." Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki, Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah,

0: doğruyu söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Ali İmran Suresi 8 ve 9. Ayetler. İnananların duası.
2: Onlar şöyle yakarırlar:
3: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Saf Suresi 1 ila 14.

تحبونها نصر من الله وفتح

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet

0: Muhammed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler, ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikle kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle

0: de denecektir. Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa suresi 11 ila 14. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma, yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte bir de ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Âl-i İmran Suresi 93.
6: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun.
4: Maide Suresi 32.
2: Bundan dolayı

0: İsrail oğullarına kitapta şunu yazdık: Kim bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Maide Suresi 67 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Andolsun İsrail oğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğrusu.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hamd yüce Allah'a aittir. Yüce Allah için yapılır. Yüce Allah'a yapılır bütün hamdler. Salatü selamlar engin peygamber, son peygamber, son nebi, son resul, son lider Muhammed Mustafa Efendimiz'e olsun. Allah'ım bütün dualarımızı kabul eyle. Bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bize merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların elinden, dilinden, kalbinden kötülüğe de müsaade etme ya Rabbi. Ne zalim olalım ne mazlum olalım ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gücümüzün yetmediği şeylerde senin adaletine sığınıyoruz. Adaletinle tecelli buyur ya Rabbi. Allah'ım sen Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe annemize anlattığı gibisin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anna. Allah'ım sen affedicisin, affı da seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Ali İmran Suresi 72 ila 80. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün

0: başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde, kitaptan sanasınız diye okudukları, kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nuh Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevvet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, "Rabbim," dedi, "yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İsra Suresi 11-22. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkartacağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz, sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka Tanrı tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Harun aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yunus Suresi 75.
4: Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular.
2: Meryem Suresi 53.
5: Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik.
2: Taha Suresi 25 ve 30-31. Ayetler ve 36. Ayet.
6: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Allah şöyle dedi, istediğin sana verildi ey Musa.
2: Furkan Suresi 35. Ayet.
7: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik.

0: ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Kabid Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. Sen El-Kabid'sın. Lütuf ve hikmetiyle genişlik veren, dilediğini darlıkla imtihan edensin. Hikmetiyle veren, çoğaltan, açan, artıran, bolluk veren, zengin eden sensin. Hikmetinle lütuf ve ihsanını kimi zaman azaltman, kullarını kötülükten korumak içindir. Kudretiyle alan, azaltan, daraltan, sıkan, muhtaç eden, mahrum bırakan ve yoksullaştıran yine sensin. Fakirlikle, afetle ve kazayla imtihan edensin. Savaşla, hastalıkla, maddi sıkıntıyla ve belalarla kullarını sınayansın. Sen cimrilikten, merhametsizlikten ve adaletsizlikten uzak olansın. Hikmetini ve kudretini hatırlatan, kullarını sınayansın. İnsanı kimi zaman dünyaya sığmaz hale getirensin. Sıkıntı ve zorluklara karşı kullarına aczi hatırlatan, türlü imtihanlar verensin. Tüm bu zorluklara karşın, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu müjdeleyen, sabırla sana yönelmeyi öğütleyensin. Ey kulunun her halini bilen Allah'ım, imtihan olarak karşımıza çıkanlara karşı bize sabır ihsan eyle. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 30. Cüz.
1: Euzu billahi mineş

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle dedi.

denir. Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi, fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o âmâ geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o aranacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun.

İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana gelen ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi, iman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk,

yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İliyyun'dadır. İliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi için de sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Buruç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş

yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. A'la Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardı ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişler?

edecektir. Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlar da akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona 2 göz, 1 dil, 2 dudak vermedik mi? 2 apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve

onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki, biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun. Eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma.
secde

Et ve Rabbine yaklaş. Kadir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar, İçinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, İşte o gün, onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kariye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Tekasür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun ki onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaşgöz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, suyu kesik olanın ta kendisidir. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdiği ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Nas Suresi.

Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehlibeytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan ulu Allah'ımız! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi! Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Anne babamıza merhamet et ve bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır. Okuduğumuz bu Kur'an'ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır Allah'ım. Okumuş olduğumuz hatmi şeriften elde edilen sevabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve onun yolundan giden tüm alimlerin ruhlarına ulaştır. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerefin sevabını hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım.

Ya ilahi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Atm-ı Şerif'i kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes

kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söylüyor.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Takdir Feriza Hasan. Fatır Suresi 29 ila 35. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
4: Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
5: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Fatiha Suresi.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayın yaratıcısının kendisi olduğunu şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Enbiya Suresi 33. Ayet.
6: O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
4: Furkan Suresi 61. Ayet.
7: Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.
4: Yunus Suresi 5. Ayet.
8: O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.
4: Nuh Suresi 16. Ayet.
9: Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır.
4: Araf Suresi 54. Ayet.
10: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
11: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Câsiye Suresi 12-21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki, Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uyu. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını sanıyorlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Hucurat Suresi 6 ila 8.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar.

0: doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca, onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kamer Suresi 32 ila 40. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an mutluluktur.
3: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 56. bölüm. Adım adım fethe doğru.
4: Ya Ebu Bekir, nereye gideriz? Peygamber sana bir şey demedi mi?
3: Sen ne kadar bilirsen ben de onu bilirim ya Ömer. Peygamber ne yaptıysa en doğrusunu, en güzelini yapar. Eğer bize bir şey söylemiyorsa da vardır bir bildiği.
4: Doğru dersin ya Ebu Bekir, doğru dersin.
3: Belki beni Süleymlere, belki Sakiflere, belki de Hevazinlere gitmek istiyor olabilir.
5: Allah Resulü yine Mekkelilerin herhangi bir savaş hazırlığı yapmamaları ve sulh yoluyla fethin gerçekleşebilmesi için yolları tutturmuş, Mekke'ye hiçbir haber ve casusun gitmesine imkan vermemiş ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, yurtlarına ansızın varıncaya kadar Kureyşlerin casus ve habercilerini tut. Onları görmez ve işitmez kıl.

0: İşlerin gözlerini bağla ki beni birdenbire karşılarında bulsunlar.
1: Ey Ali, nereye gittiğimizi peygamber sana söyledi mi?
2: Bize nereye gideceğimizi sorgulamak değil, yol göstericinin peşinden gitmek düşer. Hazreti Peygamber tasarlamıştır. Bize söylemiyorsa da vardır bir nedeni.
1: Mekke'ye mi gidiyoruz yoksa?
0: Bütün ashab-ı kiram hazaratı bu gizliliğe riayet ederken Bedir gazilerinden Hatip bin Ebi Belta'a Mekke'ye durumu bildiren bir mektup yazmış ve bir kadınla da göndermişti. Bundan Allah Resulü'nün vahiy ile haberi oldu ve kadının yerini söyleyerek Hazreti Ali, Zübeyir ve Miktad'ı o kadını yakalayıp getirmekle vazifelendirdi. Kadın, Resulullah'ın işaret buyurduğu yerde yakalandı. Üzerindeki mektup alınıp Resulullah'a getirildi.
3: Bırakın beni, bırakın!
2: Gel buraya casus, gel!
3: Bırakın beni!
2: Sen Hatip, bu kadın senin himayendedir. Al şu mektubu oku. Üstündeydi.
4: Ama efendim...
2: Oku!
4: Ey Kureyş! Allah'ın Resulü sizin üzerinize öyle muazzam bir kuvvetle geliyor ki... gece karanlığı gibi korkunç olan bu ordu sel gibi akacaktır. Allah'a yemin ederim ki... Resulullah üzerinize tek başına da gelse Allah onu size galip kılacak, vaadini yerine getirecektir. Şimdiden başınızın çaresine bakın.
2: Allah'ın Resulü sana sorar. Bunu neden yaptın Hatip?
4: Ya Resulullah, yanınızda bulunan muhacirlerin Mekke'de aileleri ve mallarını koruyacak kimseleri var. Benimse kimsem yok. Ben de bu mektupla onlar arasında minnettarlık kazanarak ailemi, çoluk çocuğumu korumak istedim. Yoksa vallahi ben onların casusu değilim. Ben bu işi dinimden dönmek gibi bir fenalıkla da işlemedim. Müslüman olduktan sonra ben asla küfre razı olmam. Vallahi benim Allah ve Resulüne olan imanım sonsuzdur. Asla dinimi değiştirmiş değilim.
2: Allah'ın Resulü seni affeder. Kendini doğru müdafaa ettin.
0: Hatip'in boynunu vurmak isteyen Hazreti Ömer'e Cenab-ı Hakk'ın Bedir Harbi'ne katılanların yaptığı hataları af buyurduğunu hatırlatarak şu mukabelede bulundu. Ama o Bedir seferine katıldı. Ne biliyorsun? Belki de Allah Teala Hazretleri Bedir ehlinin haline muttali oldu da dilediğinizi yapın, sizleri mağfiret ettim buyurdu. Bununla birlikte Allah Resulü o sırada nazil olan Mümtehine suresi 1 ve 3. ayeti kerimeleri ışığında Allah'ın düşmanlarıyla dostluk yapılmaması gerektiği konusunu başta Hatip olmak üzere bütün ashab-ı kirama bildirdi. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
5: O ateşler de ne? O yanan ateşler de ne? Muhammed geliyor. Kaçın ey Mekkeliler. Muhammed geliyor.
6: Kaçın, kaçın. Müslümanlar geliyor.
7: Ya Abbas. Yeğenin Muhammed geliyor. Ne yapacağız?
8: Onları karşılamak gerek. Kabul et Ebu Süfyan. Kaybettiniz.

علم. فمن يهدي من أضل.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayış ile sevinip böbürlenmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Haşr Suresi 20 ila 24. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Leyl Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik

0: olmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 282. Ayet.
5: Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennete koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. İnşikak Suresi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. Tevbe Suresi 126 ila 129. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar? Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Said Cengiz. Araf Suresi 104 ila 108. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen hadi göster onu bakalım. Şayet doğru söyleyenlerdensen dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? O bakanlar için bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici 7 şeyden kaçınınız buyurdu. Sahabiler ya Resulallah bu 7 şey nedir diye sordular. Resulullah aleyhisselam da Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektiği dışında Allah'ın zarar vermeyi yasakladığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak cevabını verdi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Resulullah'la beraber veda haccında bulunan ashabtan Amr bin Ahvas anlatıyor. Resulullah veda hutbesinde Allah'a hamd ve senadan sonra vaaz ve nasihat etti ve şöyle buyurdu. Hangi gün daha saygındır? Hangi gün daha saygındır? Hangi gün daha saygındır? Oradaki insanlar Hacc-ı Ekber günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü, ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız,

0: mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir, dokunulmazdır. Bilin ki her suçlu cezasını kendisi çekecektir. Hiçbir baba çocuğunun suçundan dolayı sorumlu tutulamayacağı gibi, hiçbir çocuk da babasının yaptığından dolayı ceza çekemez. Bilin ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal olmaz. Bilin ki cahiliye dönemindeki tüm faizler kaldırılmıştır. Ana paralarınız sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlık da görmeyeceksiniz. İlk kaldırılan faiz, Abbas bin Abdülmuttalib'in faizi olup, onun faizinin hepsi kaldırılmıştır. Bilin ki, cahiliye dönemindeki tüm kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırılan ilk kan davası, İbn-i Rebiya bin Haris'in güttüğü kan davasıdır. Bu açıklamalarıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliye döneminde sınırlı olarak bilinen ve sadece haram aylarda uygulanan dokunulmazlık kavramını her zaman ve mekana taşıyarak genelleştirmiştir. Can ve mal güvenliğini insanoğlunun vazgeçilmez haklarından sayan İslam, herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmaksızın bu hakların ihlal edilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Nitekim bir gün Resul-i Ekrem, "Helak edici yedi şeyden kaçınınız," buyurmuştur. Sahabiler, "Ya Resulallah, bu yedi şey nedir?" diye sorunca, "Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektiği dışında Allah'ın zarar vermeyi yasakladığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak" cevabını vermiştir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 1 ila 10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın.

0: üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Taha Suresi 25 ila 44. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye, çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan biri, Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim.

0: sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır yahut korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, ecel kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Araf Suresi 34. Ayet.
5: Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
3: En'am Suresi 2. Ayet.
6: O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz.
3: En'am Suresi 60. Ayet.
7: O geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 240 ila 245. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek? O kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

aşr-ı şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide suresi 67 ila 71. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler gönderdik.

0: vermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza günün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Korku ve ümit arasında yaşamalı. Allah'ın gazabı ne kadar çoksa, merhameti de o kadar geniştir. Eğer bir mümin, Efendimizin buyurduğu gibi, ilahi azabın korkunçluğunu bilseydi, cennet ümidine kapılmazdı. Bir kafir de, ilahi rahmetin ne kadar kuşatıcı olduğunu bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. İşte bu korkuyla ümit dengesini sağlamak, diğer bir ifadeyle havfla reca arasında yaşamak çok önemlidir. İyi kulların yaptığı gibi Allah'a hem korkarak hem de ümitlenerek dua etmeli, Allah'ın rahmetinin iyilik eden ve işini güzel yapanlara yakın olduğunu bilmelidir. Cambazın ipi üzerinde kalabilmek için elindeki sopayla dengesini sağlaması gibi, insan da korku ve ümit duygularıyla dünya ahiret, cennet cehennem dengesini sağlamaya çalışmalıdır. Hiç kimse, hatta peygamberler bile Allah'ın rahmeti ve yardımı olmadan sadece iyilikleri, ibadetleri sayesinde cennete giremez. Herkes bu hadise şerifi göz önünde bulundurmalı ve kendisini kesin bir güvencede görmemelidir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, bir kimse hayatı boyunca hep cennetliklerin yaptığı işleri yapsa, kendisiyle cennet arasında azıcık bir mesafe kalsa, ilahi takdir gereğince cehennemliklerin yaptığı işleri yapıp cehenneme girebilir. Bunun aksi de söz konusudur. Her zaman cehennemliklerin yaptığı işleri yapan, kendisiyle cehennem arasında azıcık bir mesafe kalan kimse, ilahi takdir gereğince cennetliklerin yaptığı işleri yapıp cennete girebilir. İşte bu gerçeği unutmamalı, korkuyla ümit arasında dengeli bir hayat sürmelidir.

yürüyerek gelene koşarak gider. Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü gösteren birçok delil, ondan ümitli olmak için pek çok sebep vardır. Çünkü o bir kötülük işleyene sadece yaptığı kötülüğün karşılığı olarak bir ceza verir. Ama bir hayır yapana 10 mislinden 700 misline kadar, hatta daha da fazla sevap verir. Bir kutsi hadiste kulunun yaptığı ibadet ve iyilikleri kat kat fazlasıyla ödüllendireceğini anlatmak üzere mecazi bir ifadeyle kendisine bir karış gelene bir adım gideceğini, yürüyerek gelene koşarak gideceğini, kendisinden başkasını Tanrı yerine koymamak şartıyla dünya dolusu günahla geleni bir o kadar bağışla karşılayacağını belirtir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu gönülden inanarak söyleyen kulunu cehenneme koymaz. Günah işlediği zaman Allah'ım günahımı bağışla diye kendisine yalvarılmasından memnun olur ve kulum bir günah işledi ama günahını bağışlayacak veya kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi. Ben kulumu affettim. Artık dilediğini yapsın diye onu bağışlar. Evet, o kulun Rabbini bilmesinden, Mevlasına yönelmesinden ve günahlarına tövbe etmesinden, Efendimizin benzetmesiyle ıssız çölde devesini önce kaybedip sonra bulan kimseden daha çok hoşnut olur. Eğer biz hiç günah işlemeseydik, bizi yok edip yerimize günah işleyen, sonra da günahından tövbe eden bir başka topluluk yaratacak olması, kulunun kendisine yönelip af dilemesine ne büyük önem verdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ümit rüzgarları getiren müjdeler. Şu peygamber müjdeleri Allah'ın rahmetinden ümitlenmemiz için yeterlidir. Allah'ın kullar üzerinde hakkı olduğu gibi kulların da Allah üzerinde hakkı vardır. İnsanların sadece Allah'a kulluk etmesi ve ondan başkasına ilahlık yakıştırmaması Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkıysa kendisinden başkasına ilahlık yakıştırmayanlara azap etmemesidir. Kafir iyilik yaptığı zaman bu iyiliğin karşılığı kendisine dünyada verilir. Ama mümin iyilik yaptığında ona dünyada bir karşılık verilmekle beraber sevaplarının bir kısmı ahirete bırakılır. Günde 5 vakit namazı kılan mümin, gürül gürül akan bir nehirde günde 5 defa yıkanan ve böylece tertemiz olan kimseye benzer. Ölen bir Müslümanın cenaze namazında Allah'tan başkasını Tanrı yerine koymayan 40 kişi bulunup onun bağışlanması için dua ettikleri zaman Allah Teala onların duasını kabul eder. Cennetliklerin yarısı Muhammed ümmetinden olacaktır. Çünkü Allah'tan başkasını Tanrı yerine koyanlara nispetle Müslümanların sayısı kara öküzün derisindeki beyaz benek veya beyaz öküzün derisindeki siyah benek kadar azdır. Cenab-ı Mevla kıyamet gününde mümin kulunu halktan gizleyerek kendisine iyice yaklaştıracak ve ona şu günahını biliyor musun? Şu günahını biliyor musun diye sorup günahlarını itiraf ettirecek, sonra da ben bu günahlarını dünyada örtmüş, gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyuracak. O kulun eline sadece yaptığı iyiliklerin kaydedildiği bir defter verecek. Allah'ım, bu ne büyük bahtiyarlık. İşte bütün bu gerçekler karşısında bir kul cennetin de cehennemin de kendisine ayakkabısının bağından daha yakın olduğunu bilmeli ve korkuyla ümit arasında yaşamalıdır.

ateşe atar mı? Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir takım esirler getirilmişti. Esirlerin arasında çocuğunu kaybetmiş emzikli bir kadın vardı. Gördüğü çocuğu kucaklıyor, bağrına basıp emziriyordu. Resul-i Ekrem o kadını bize gösterdi ve "Ne dersiniz? Bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?" diye sordu. "Hayır, kendisine kalsa kesinlikle atmaz." dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "İşte Allah Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha merhametlidir." buyurdu.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enbiya Suresi 11-19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten, kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Nahl Suresi 96 ila 100. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak suretle yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Hud suresi 45, 46 ve 47. ayetler.
6: Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgi olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum dedi.
4: Ankebut Suresi 14.
7: Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Mürselat Suresi 1-40. Ayetler.

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.

0: الفصل.
1: وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Mücadele Suresi 7 ila 11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferru Muştuer. İsra Suresi 23 ila 30. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları

0: Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabe hayatları.
4: Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh, Medinelilere İslamiyet'i öğreten sahabi. 585 yılında Mekke'de asil ve zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Umeyr, annesi Ümmü Hannas bint Malik'tir. Kureyş'in ana kollarından Abdüddar oğullarına mensuptur. Abdüddar oğulları cahiliye döneminde Kabe'nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası görevini yerine getirirken, Musab'ın ailesi de bu kabilenin sancaktarlığını yapıyordu. Hazreti Peygamber'in İslam'ı tebliğ ettiğini duyan Musab, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların gizlice buluşarak yeni dini öğrendikleri Darül Erkam'a gelerek Müslüman oldu. Anne ve babası Müslüman olduğu için Musab'ı hapsettiler ve elindeki bütün malına el koyarak onu yoksulluğa terk ettiler. Bir zamanlar varlıklı bir hayat süren Mekke'nin en yakışıklı genci olan Musab'ın bu yoksulluğa ve mahrumiyete katlanamayacağı için İslam'dan döneceğini düşünüyorlardı. Musab, maruz kaldığı kötü muamelelere rağmen dininden vazgeçmedi. Mekke'de Hazreti Peygamber'e inananların sayısı arttıkça müşriklerin uyguladığı baskılar da sonu ölümle biten eziyet ve işkencelere dönüşmeye başladı. Bundan dolayı Resul-i Ekrem peygamberliğinin 5. yılında ashabına Habeşistan'a hicret etmelerini söyledi. Habeşistan'a hicret edenlerin arasında Musab da vardı. Habeşistan'dan döndükten sonra yıpranmış bir elbiseyle Hazreti Peygamber'in yanına gelen Musab'ın artık üzerinde eski zengin ve varlıklı halinden eser kalmamıştı. Yüzü ezaya ve cefaya uğramanın yıpranmışlığını yansıtıyordu. Onu bu yeni yoksul çehresiyle gören Resul-i Ekrem, sahip olduğu bütün maddi imkanları Allah ve Resulünün sevgisi uğruna terk ettiği için Musab'ı överek onun gönlünü aldı. Birinci Akabe biatı olarak bilinen buluşmadan sonra Hazreti Peygamber Yesrib, Medine'nin eski adı, halkına İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmesi, oraya Müslümanlar için elverişli hale getirmesi için Musab'ı Yesrib'e gönderdi. Bundan dolayı Musab, 1. Akabe biatından sonra Medine'ye ilk hicret eden sahabidir. Hazreti Peygamber'in tebliğ tarzını çok iyi kavraması,

0: Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar inmiş ayetleri ezbere bilmesi, güzel Kur'an okuması ve etkili konuşması sebebiyle Medinelileri kısa zamanda etkiledi. Usayd bin Hudayr ile Esad'ın halasının oğlu Sa'd bin Muaz gibi şehrin iki önemli şahsiyeti onun sayesinde Müslüman oldular. Bunların aracılığıyla bir yıl içinde Medine'de birçok kişi Müslüman oldu. İslamiyet'in girmediği neredeyse hiçbir ev kalmadı. Bir yılın sonunda 622 yılının hac mevsiminde Musab bin Umeyr, Medine'de Müslüman olanlardan seçilen ikisi kadın, 75 kişiyle Mekke'ye gelerek ikinci Akabe biatının hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Bir yıl boyunca yaptığı faaliyetler sebebiyle Resulullah'ın takdirini kazandı. 3 ay sonra tekrar Medine'ye döndü. Aynı günlerde Hazreti Peygamber de Medine'ye hicret etti. Musab, Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Resul-i Ekrem, Musab'ın kabilesinin sancaktarlık geleneğine uyarak Bedir'de muhacirlerin, Uhud'da da bütün Müslümanların sancağını onun taşımasına izin verdi. Uhud gazvesinin ikinci safhasında savaşın gidişatı Müslümanların aleyhine dönünce Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan az sayıda sahabe içinde o da vardı. Bu esnada Hazreti Peygamber'i de yaralayan müşrik İbn Kamiye'nin kılıç darbeleriyle her iki eli kesildi. Elleri kesilen Musab, sancağı kollarının arasında sıkıştırıp tutmaya çalıştı. Ancak o sırada aldığı bir mızrak darbesiyle şehit düştü. Savaştan sonra bütün şehitler gibi Musab da elbisesiyle defnedilmek istenmiş, ancak üzerindeki elbisenin bütün vücudunu örtmeyecek kadar kısa olduğu görülmüştür. Bu sebeple Hazreti Peygamber onun baş tarafının elbisesiyle, ayak tarafının ise otlarla örtülerek defnedilmesini emretmiştir. Musab'ı bu şekilde gören Hazreti Peygamber, bir zamanlar onun en güzel elbiseleri giydiğini, en güzel yemekleri yediğini hatırlamış ve Allah'ın ve Resulünün sevgisini her şeye tercih ettiğini söyleyerek hüzünlenmiştir. Ardından da müminler içinde Allah'a verdikleri söze sadık kalan nice kişiler vardır. Onlardan kimi sözünü yerine getirip onun yolunda canını vermiş, kimi de sırasını beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde değiştirmemişlerdir ayetini okumuştur. Musabül Hayr ismiyle de anılan Mus'ab, Hazreti Peygamber'in hanımlarından Zeynep bint Cahş'ın kız kardeşi Hamne ile evliydi. Musab'ın bu evliliğinden Zeynep isimli bir kızı dünyaya gelmiş, soyu onunla devam etmiştir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Erkan Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zat Suresi 65 ila 88.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Aralarında tartıştıkları sırada yüce topluluğa, ileri gelen melekler topluluğuna dair benim hiçbir bilgim yoktu. Bana ancak benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın yoksa üstünlerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın, dedi. Allah şöyle dedi: öyleyse çık oradan, cennetten. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah şöyle dedi: sen o bilinen vakte, kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin. İblis, senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah şöyle dedi: İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum. Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan, sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.

0: Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Ali İmran Suresi 169 ila 174. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklanmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, düşünüp ibret alınması gereken bazı olayları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rad Suresi 3 ve 4. ayetler.
4: O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.
2: Tarık Suresi 5, 6 ve 7. ayetler.
5: Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

0: fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar.
1: Nahl Suresi 79. Ayet.
2: Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.
1: Yunus Suresi 12. Ayet.
0: İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Araf Suresi 134 ila 141. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üzerlerine azap çökünce, "Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz," dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi, İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz, onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik.

0: Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, ey Musa, onların kendilerine ait ilahları putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana dediler. Musa şöyle dedi, şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmış iken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı? Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi mağfiretinle, rahmetinle, affınla bizleri bağışla ya Rabbi. Hidayet kapını kapattırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün dünyanın bizden uzaklaştığı ve bizim dünyanın bütün nimetlerinden uzaklaştığımız ve her şeyin matlaştığı ve her şeyin gölgeye dönüşeceği o son demde, şu son anda, son kertede ya Rabbi, farkında olarak, aklı başında olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu dünyadan öteki dünyaya geçebilmeyi nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 43 ila 51. Ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden, Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Yunus Suresi 77 ila 86. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar

0: teslim olmuş kimselerseniz artık sadece ona tevekkül edin dedi. Onlar da şöyle dediler: biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi kelamın sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

İbrahim Suresi 23. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edenler ve salih amel işleyenler altlarından nehirler akan cennetlere alınırlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalıcıdırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüyledir. Daha önce söze edilen durumlar kafir ve Allah düşmanlarının niteliğiydi. Müminlere ve Allah dostlarına gelirsek, onlar da bu ayette anlatılmıştır. İman, tasdik demektir. Salih amel işlemekse tasdikin gerçekleştirilmesidir. Salih ameller arasında az veya çok türlü hayırlar dahildir. Öyle ki yoldan kaldırılan bir pislik bile ona girer. Oradaki esenlik dilekleri selam sözüyledir. Allah Teala onlar için selam yurdu vardır buyurdu. Onlar için genel nitelik ve Allah'tan gelen selam, Esselam şeklindedir. Selam ve salim olmakla ilgili şöyle denilir. Onların halleri derece derecedir. Bir kısmı yanmadan salim olmuş, sonra ayrılıktan salim olmuştur. Sonra azaptan, sonra da perdelenmeden salim olmuştur. İbrahim Suresi 24-26. Ayetler. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Bu, Allah'ın iman ve kendisini bilmek hakkında verdiği bir misaldir. Allah onu temiz bir ağaca benzetti. Ağacın kökü toprakta sabitken, dalları büyümüş, meyveleri ise olgunlaşmıştır. Ağaç her mevsim meyve verir. Ağacı bilenlerse her zaman ondan faydalanır. Ağacın kökü marifetken, iman, deliller ve burhanlarla tasih edilmiştir. Onun dalları salih amellerdir. Bunlar farzları yerine getirmek ve günahlardan kaçınmadır. Vacip olansa ağacı ona zarar verecek işlerden korumaktır. Bunlar söz gelişi kabuğun açılması, köklerinin kesilmesi, dallarının kırılması ve buna benzer zararlardır. Ağacın yaprakları kulluğun adabını yerine getirmekken, çiçekleri güzel ahlaktır. Onun meyveleri itaat ve kulluktan alınan lezzettir. Nasıl ki meyveler tat, tabiat, koku ve şekil bakımından birbirinden farklıdır. Aynı şekilde itaatin meyveleriyle kulun kalbinde bulmuş olduğu şeylerin anlamları da farklı farklıdır. Bunların bir kısmı itaatin tadıdır. Bunlar ibadet edenlerin, abidlerin niteliğidir. Bir türü ise kulun halinde bulmuş olduğu bast olabilir. Buysa ariflerin niteliğidir. Başka biri kulun içinde bulduğu rahatlıktır. O da müritlerin niteliği.

ünsiyettir. Kulun sırrında ulaştığı ünsiyet de bu kısma girer. O da sevenlerin, aşıkların niteliğidir. Bir de insanın içinde bulduğu, sebebini bilemediği ve nasıl gidereceğini de anlamadığı sıkıntı ve heyecan vardır. Buysa özleyenlerin niteliğidir. Bu şekilde açıklamaya sözün yetmeyeceği hususlar vardır. Onları sözle bitirmek mümkün değildir. Ayrıca layihalar, parıltılar, doğmalar ve tecelliler vardır. Nitekim şöyle denilir: nur yıldızları ortaya çıktığında parıldar, gizliyi izhar eder ve cem halinden haber verir. Sonra ağaçlar senede bir kere meyve verirken, bu ağacın meyveleri her an mevcuttur. Allah Teala cennet ödülü hakkında şöyle demiştir: kesilmez ve engellenmez. Bu ağacın lütufları engellenmez ve kesilmez. Hakikat ehlinin kalpleri ondan döndürülmez, perdelenmez. Bunlar her vakit ve nefeste perdelenmeksizin onlara gözükür. Ağacın meyveleri en kıymetli meyvelerken, çiçekleri en zarif çiçeklerdir. Bu hikayenin ehlinin ince bilgileri, yorumları, mertebeler ve manalardaki lafızları, çiçekler ve çiçeklerin kokuları gibidir. Bir yoruma göre güzel, boş kelime, kelime-i tayyibe, uluhiyete şahitlikken, peygamber hakkındaysa onun nübüvvetine şahitliktir. Onun güzel, hoş olması ancak ihlaslı bir gönülden ve sırdan ortaya çıkmasından kaynaklanır. Güzel ağaç, marifet demektir. Onun kökü kıraç olmayan bir toprakta sabittir. Kıraç toprak, kafir ve münafığın kalbidir. İman, o ikisinin kalbinde bitmediği gibi ağaç da kıraç bir toprakta bitmez. Sonra ağaca su vermek gerekir. Ağacın suyu sürekli inayettir. O kifayetle yapraklanır ve hidayetle çiçeklenir. Bir görüşe göre bu ağacın suyu pişmanlık, haya, üzüntü, emanet, huşu ve gözyaşı suyudur. Ağacın meyveleri, hallerinin farklılığına göre türlü türlüdür. Bu haller arasında tevekkül, tevfiz, teslimiyet, muhabbet, özlem, rıza vardır. Ayrıca saf ve kamil hallerle yüce ve arınmış ahlak bunların arasındadır. Kötü sözse kötü bir ağaca benzer. Kötü söz küfür, inançsızlık sözüdür. Onun çirkin olması ona eşlik eden şirk necasetinden kaynaklanır. Kelimenin kötü olması şirkin kendisine yerleşik olduğu ve onun kaynağı haline gelen kalpten meydana gelmesinden kaynaklanır. Kötü ağaç şirktir. O toprağın zemininde yerleşir. Çünkü küfür zıt ve çelişik bir şeydir. Onun sıhhatli bir kökü olmadığı gibi zorunlu delili de yoktur veya açıklayıcı bir delili veya bir hüküm gerektiren illeti yoktur. O sadece kuşku, batıl ve dalaletten ibarettir. Yerleşikliği olmayan bir takım vesveseler ve kuruntulardan ibarettir. Çünkü bunlar zayıf kuşkulardır. Bozuk köklerden meydana gelmişlerdir. İbrahim Suresi 27. Ayet. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar. Sabit söz, sağlam bir söz, istikamet üzere kalmak, eğriliği terk etmek demektir. Bir görüşe göre sabit söz, akidenin saflığından, sırrın ihlasından meydana gelmiş, zorunlu şahitlik demektir. Bir görüşe göre ise dilin zikriyle değil, kalbin söylemesi demektir. Bir görüşe göre Allah'ın izzetli ve kadim sözüdür. O söz yok olmayacağı gibi, onun hakkında batıl, geçersizlik hükmü de caiz değildir. Hakkın sözü, kulun sözüne göre sübuta daha layıktır. Çünkü kulun sözü bir eserdir ve eserler sübut ve beka özelliğine sahip değildir. Onlar ancak hüküm bakımından baki kalır. Kulun sabit olmasıysa Allah'ın sözüne bağlıdır. O söz, Allah'ın, onun imanı ve imana mensubiyetini bildiren haberidir. Allah Teala'nın sözü ortadan kalkmaz.
Dünya hayatında onu öyle sabit kılar ki herhangi bir bid'at ona bulaşmaz.

0: yapmaz. Ahirette ise onu meleklerden olan elçileriyle sabit kılar. Kıyamette sorgu, muhasebe esnasında sabit kılarken, cennette de onu sabit kılar. Çünkü kulun Allah'a övgüsü ve onu bilmesi sona ermez. Düşünceleri türlü türlü olunca ve duası Allah'a yükselince onu sabit kılar ki doğru yoldan ve sağlam dinden uzaklaşmasın. Bir görüşe göre vesveseler insanı şeytana uymaya davet edip dürtülerin nefse uymasını sağlayınca Allah rızasına uyma hususunda onu sabit kılar. Bir yoruma göre dünya sevgisi, evlat, akraba, mal ve dost sevgisi gibi herhangi bir türdeki muhabbet çağrıları insanı davet edince Allah onlardan kurtuluşu tercih etmek hususunda kuluna yardım eder. O da hepsini terk eder ve geride sadece Hakk'ın çağrıları kalır. Şair şöyle der: "Geri dönelim diye bir hacet bizi dürttüğünde geldik ve dedik ki önce Hakk'ın talebi."
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Alak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır. Sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Kur'an hayranlık vericidir.
4: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Duha Suresi.

0: فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetim ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Vav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Lokman Suresi 10. Ayet.
6: Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.
4: Talak Suresi 12. Ayet.
7: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
4: Enbiya Suresi 30. Ayet.
8: İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan

0: meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?
1: Enbiya Suresi 32. Ayet.
2: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Neml Suresi 20 ila 31. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi. Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken Hüdhüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hüdhüd'e şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun? Yoksa yalancılardan mısın? Göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at. Sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ile

0: İleri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Cuma Suresi 9 ila 11.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Ali İmran Suresi 16-20. Ayetler.

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
3: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo.

Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İnfitar Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu

Sınav Radyo, Kur'an'ın Sesi. Ayetlerle Aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Mekkeli müşriklerden bazıları sahip oldukları evlatlar ve servetlere güvenerek kendilerini çok güçlü görüyorlardı. Bu güç yanılsaması onların Hazreti Peygamber'in tebliğine kibir ve şımarıklıkla karşılık vermelerine neden oluyordu. Mal ve çocuk sahibi olmak, insanın fıtratında olan, dünya hayatında da ihtiyaç duyduğu iki önemli duygudur. İslam hukukuna göre sahip olunan mal mülk ve çocuğun dokunulmazlığı vardır. Bununla birlikte insan bu iki önemli nimeti kimin ikram ettiğini unutma eğilimine de sahiptir. Bu nimetler insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderip ona güven ve şeref veren nimetlerdir. Kur'an'ın ifade ettiği gibi bu dünyanın birer süsüdür. İnsan bu heyecan veren süslerin güzelliğine aldanmamalı, onların geçici olduğunu unutmamalıdır. Kuluna pek çok nimet veren Allah, verdiği nimetlerle kuracağımız ilişkide rızasına uygun hareket etmemizi ister. O, gönderdiği peygamberler ve kitaplar aracılığıyla doğru inancı öğrettiği gibi mal ve çocuklara dair doğru fikri ve doğru tutumu da öğretir. Bu nedenle ayet-i kerime ömrün kalıcı ve hayırlı ameller işleyerek değerlendirilmesini tavsiye etmektedir. Kalıcı olan dünya hayatı değil, ahiret hayatıdır. Müslüman bütün karar ve eylemlerini bu gerçeğe göre düzenlemelidir. Çocukların hayırlı ve salih insanlar olarak yetiştirilmesi, malın hayır ve iyilik yolunda sarf edilmesi kalıcı neticeler verecektir. Dünya hayatının süslerine kapılıp nimetin asıl sahibine şükür unutulmamalı, çocukların terbiyesi ihmal edilmemelidir. Malını hayırlı evlatlar yetiştirmek için, muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek için harcayanlar, Rablerinden sevap ve mükafat umabilirler. Gözlerini hakikate kapayan ve dünya nimetlerinin cazibesine kapılıp bunları değer anlayışlarının merkezine koyanların durumunu ise Kur'an şöyle tasvir eder: Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki o su sayesinde yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Nur Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada da eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür

0: dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Beled Suresi.

0: Olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 72 ila 75. ayetler.
5: Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar.
3: Bakara Suresi 82. ayet.
6: İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusundaysa tamamen gaflettedirler. Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 'Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.'

0: يا رب العالمين، يا أكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين. Acizane yapmaya çalıştığımız duamızı ve yapılacak bütün dualarımızı Rabbim, Rabbim senin rızana uygun taleplerde bulunmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Rabbim çocuklarımızın geleceğini hazırlama hususunda ebeveynler olarak, öğretmenler olarak, yöneticiler olarak bize emanet olarak verdiklerini koruma hususunda bize düşen vazifeleri, vecibeleri yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Neslimizi La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi ile dillerini yaşlandırarak senin ismi şerifinle dillerini kullandırmak suretiyle evvela bu tevhid kelimesini telaffuz etmeyi, en önemlisi de bunu bir iman halinde kalplerine yerleştirerek yerine getirmeyi cümlesine, cümlemize lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Neslimizi, nefsimizi namaz ehli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Namaz ehli olarak neslimizi yetiştirmeye de bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Örnek olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Dinimizin değerlerini kendilerine veremediğimiz için sapık fikirlerle neslimizi elimizden almak isteyen, sapık ideolojilerle cahiliye ırkçılığına benzer ırkçılık anlayışlarıyla nefsimizi senin yolundan çevirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Fırsat verme ya.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Fetih Suresi 11 ila 17. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de: size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz Resulüm ve müminlerin artık ailelerine hiç dönmeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber o ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde savaştan geri duranlar "bırakın bizi size katılalım" diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki:

0: asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir şekilde cezalandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin

radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün hanginiz oruçlu?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Ben oruçluyum," dedi. "Bugün hanginiz bir cenazenin arkasından gitti?" Yine Ebu Bekir, "Ben gittim," dedi. "Bugün hanginiz bir fakiri doyurdu?" Hazreti Ebu Bekir, "Ben doyurdum," dedi. "Bugün hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" Yine Hazreti Ebu Bekir, "Ben ziyaret ettim," deyince Allah'ın elçisi şöyle buyurdu: "Bu özellikler kimde toplanırsa o mutlaka cennete girer."

Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. İbrahim Suresi 35 ila 41. Ayetler.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: Ona dünyada iyilik verdik.
2: Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahiy ettik. Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Süleyman Başkan. Şura Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamdle tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennet.

0: cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, küfür kavramını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 88. ayet.
5: Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
3: Ali İmran Suresi 90. ayet.
4: Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.
3: Hucurat Suresi 7. ayet.
6: Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.
3: Zümer Suresi 7 ve 8. ayetler.
7: Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye, çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan biri, Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır yahut korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. Ayet.
3: Ey Rabbim! Zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Köksal Bulgir. Tegabün Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İbrahim Suresi 7 ila 12. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki: biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: samimi davranmak konusunda da benimle biat etti.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam'ın yeni yeni kalplere yerleştiği Mekke'de Hazreti Peygamber, müminlerden iman, itaat ve ahlaki erdemlerin kazanımı noktasında bağlılıklarını bildirmek üzere biat almaktaydı. Akabe'de Medineli Müslümanların Hazreti Peygamber'e yaptıkları bu biat, hem Medine'de Müslümanların birliğini sağlayacak devletin kurulmasına zemin hazırlamış, hem de biate imani boyutun yanı sıra siyasi bir mahiyet kazandırmıştı. Medineliler Allah Resulüne ve Mekkeli Müslümanlara özellikle hicret sonrasında sağladıkları yardım ve desteklerinden dolayı yardım edenler anlamına gelen Ensar ismine layık görülmüştü. Böylece sosyal ve siyasi bir teşkilatlanmanın temellerini oluşturan Akabe biatlerinden sonra Hazreti Peygamber dini ve siyasi bir lider olmuştu. Mekke'de inanan cemaatin lideri görünümü taşıyan peygamberlik misyonu, Akabe biatinin hemen ardından başlayan ve Medine dönemine uzanan süreçte devlet başkanlığına dönüşmüştü. Bu anlamda biat sadece Hazreti Peygamber'in peygamberliğine imani bir bağlanış değil, aynı zamanda onun dini, siyasi ve toplumsal alanda önderliğini ve baş olduğunu tanımanın bir temsili haline gelmişti. Hazreti Peygamber, müminlerden güç yettirebildikleri hususlarda biat etmelerini istemekteydi. Zira Yüce Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyden sorumlu tutmamaktaydı. Nitekim bu konuda Cerir bin Abdullah biat tecrübesini şöyle anlatmaktaydı. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve ona hoşuma gitsin ve gitmesin dinleyip itaat etmek üzere her hususta sana biat ediyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Cerir bunu yapabilecek misin? Buna gücün yetecek mi? Buyurdu ve şöyle ekledi. Gücüm yettiği hususlarda de. Sonra her Müslümana karşı samimi davranmak şartıyla biatimi kabul etti. Ümeyme bint Rukayka da birkaç kadınla birlikte Allah Resulüne varıp biat ettiklerini ve Resul-i Ekrem'in onlara merhamet göstererek yapabilecekleri ve güç yettirebilecekleri hususlarda onların biatini kabul ettiğini ifade etmektedir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Hadid Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: الْحَمِيدِ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan, Allah ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği

0: nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Masur Sağır. İnfitar Suresi 1-19.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yol.

0: Bulun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de esirlere karşı muamelenin nasıl olması gerektiği şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Muhammed Suresi 4.
4: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
1: İnsan Suresi 7-12. Ayetler arası.
5: O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

Rabbimiz haksızlık karşısında zor durumda kalan Hazreti Musa gibi yalvarıyoruz. Rabbi bima en'amte aleyye felen ekune zahiren lil mücrimin. Ya Rab, bizlere öyle bir nimet ver ki bu nimet sayesinde hiçbir zaman mücrimlere arka çıkmayalım, zalimlerin safında yer almayalım, onlarla aynı safta yer almayalım Allah'ım. Ya Rab, Musa gibi haykırıyoruz. Etuhlikuna bima faale sufaha'u minna. Etuhlikuna bima faale sufaha'u minna. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanla uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Testi devrilince Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem

olur mu diye konuştu. Evin bir köşesine çekilip sabaha kadar orada yattık. Sabahleyin tedirgin vaziyette aşağı kata indim. Ey Allah'ın elçisi! Bizim senin üstünde oturmamız hiç uygun değil. Lütfen üst kata taşının dedim. Peygamber Efendimiz, gelen giden oluyor. Aşağısı benim için daha uygun buyurdu. Fakat ben altında senin bulunduğun bir yerde oturamam diye ısrar ettim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber eşyasının üst kata taşınmasını emretti. Zaten eşyası pek azdı. Biz de alt kata indik.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sad Suresi 1-14. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi? Diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de,

0: sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu sırat-ı müstakim kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
0: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
2: En'am suresi 126. ayet.
0: Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.
2: Yunus suresi 25. ayet.
4: Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.
2: Zuhruf suresi 63 ve 64. ayetler.
5: İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur."
2: Zuhruf suresi 40 ila 44. ayetler.
6: Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız, yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım,
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Âlâ Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Kariya Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Bilir misin nedir yürekleri hoplatan büyük felaket? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer haviyedir. Bilir misin nedir haviye? O kızgın bir ateştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: El-Vehhab, El-Vahib. Veren, ihsan eden.

Allah kula doğrudan verirse bunun adı hibe ve ihsandır. Vasıtayla verir de kul buna ben kazandım dese yine de ihsan olur. El-Vehhab, El-Vahib isminin mübalağa kipidir. Her ikisinin anlamı da veren, çok veren, karşılıksız ihsan eden demektir. Bu anlamıyla Allah'ın cömertlik anlamı taşıyan, ki bütün isimleri cömertlik anlamı içerir, bütün isimlerinin ortak adıdır. Başka bir anlatımla Er-Rahman ismi de bolca veren demekken Er-Rezzak, El-Alim, El-Kadir gibi Allah'ın her isminin ortak anlamı bolca veren ve ihsan edendir. Allah'ın yaratma anlamlı isimlerinin ortak özelliği de budur. İhsan eden, mükemmel yaratan, en güzel şekilde yaratan. O halde bu isimleri de bütün isimlerin ortak özelliği kabul ederek düşünmek gerekir. Kur'an'da bu ismin isim ve fiil tarzında kullanıldığı görülür. El-Vahib, bir bedel olmaksızın veren demektir. Bu itibarla Allah bu isminin gereği olarak verdiğinin karşılığında teşekkür veya karşılık beklemeyendir. El-Vehhab ise El-Kerim isminin eş anlamlısıdır. Onun vermesi bir talebe bağlı olmadığı gibi suç veya günah sebebiyle vermesi kesilmez. Allah El-Vehhab'dır. Varlık verir, bilgi verir, rahmet verir, şifa verir, fayda verir, rızık verir. Metafizikçiler verilenin varlık olduğunu, o varlığınsa ulaştığı mahalle ya da mazhara göre çeşitlendiğini söylerken kaynaktaki birliğe ve eşitliğe dikkatimizi çeker. Mümkünün kendisinden kaynaklanan bir hususiyeti yoktur ve Allah verdiğini çok olmakla nitelemiştir.

şartı kabul edilmiştir. İnsan şükrettikçe nimeti artar, nimeti arttıkça şükrü artar. Böylece sürekli bir iyilik ve ziyadelik içinde olur. İbadetlerin varlık sebebi nimetin artışını sağlamaktır. Hiç kuşkusuz Müslümanlar en büyük nimetin İslam, yani mutlak iradeye teslimiyet olduğunu bilerek ibadet etmişlerdir. İslam, yani teslimiyet nimetine karşılık Allah'a hamdolsun cümlesi Müslümanların en sık tekrar ettikleri dualardandır. Böyle bir şükür o nimeti arttıran vesile haline gelir. Aynı şey İslam, iman, tevekkül, rıza gibi insanı Allah'a yaklaştıran haller için de geçerlidir. Bunların hepsi nimet olmak bakımından Allah'tan gelen, fakat artması ve güçlenmesi şükür vesilesine bağlanmış olan ikinci tür nimetler kapsamına girer. Bu anlamıyla Allah el-Vehhab'dır. Allah neyi verir? Hiçbir şeyi olmayan kula her ne gelirse Allah'tan gelir. Benim dediği her şey bir yanılgı bile olsa ondandır. Bu itibarla Allah kula her şeyi verir. Her şeyden önce varlık verir ve onu var eder. İnsanlarsa nimet dediklerinde dünya hayatındaki iyi durumları anlarken bu nimetten habersiz kalırlar. Sufiler bu mesele üzerinde durarak nimetin en büyüğünün varlık nimeti olduğunu söyler. Allah bir kimseye varlıktan daha büyük lütufta bulunmamıştır. Çünkü onu var etmiş ve bu varlık sayesinde her şeyi kendisine bağlamıştır. Bu durumda nimetlerin en büyüğü varlık nimeti olduğu gibi, şükrün en büyüğü de var edilmiş olmaya, mümkün varlık olmaya şükretmek olur. Yine bu sebeple günahların en büyüğü varlık nimetinden habersiz kalmakken, başkasına yönelik günahların en büyüğü de onun varlığına yönelik işlenen günahlar olur. Kim haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. O halde mümkünler, varlık sayesinde Allah'a bağlanır ve Allah'la aramızdaki en güçlü irtibat noktası varlıktır.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Hud Suresi 44 ila 49. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu. Denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah: Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki: Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz

0: gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an hayattır.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Ali İmran Suresi 96 ila 101. Ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o

0: doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yunus Suresi 5 ila 6. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 184. Ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yol

0: Yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
1: Mücadele Suresi 3 ve 4. Ayetler.
2: Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

radio. Aşr-ı Şerif okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 83 ila 93. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?

0: Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
4: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Zuhruf Suresi 1-16. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çipleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o, yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yasin Suresi 33 ila 50. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkarttık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çiftler çiftler yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler. Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Ebu Zer'den nakledildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi işitirim. Gök sarsıldı, nasıl sarsılmasın ki? Semada bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Önce o vardı. Ötesi yokluktu. Sonra yeryüzünü ve onu sabit tutan dağları, gökyüzünü ve onu bir kandil gibi ışıtan yıldızları, gündüzün ardı sıra geceyi, güneşin yanı sıra ayı, karanın yanı başına denizi, aşılayan rüzgarı, toprağı dirilten yağmuru, her şeyi ama her şeyi o yarattı. Ve Allah meleklerini nurdan yarattı. Cebrail'i

Dinmeden ibadet etmeleri arasında bir ilişki olmalıdır. Tıpkı şeytanın insanın yaratılışına karşı gösterdiği tepkisinde görüldüğü üzere cinlerin nardan, ateşten yaratılması ile onlardaki kibir arasında bir ilişki söz konusu olduğu gibi. Narın yakma özelliğine karşın nurun aydınlatma vasfı arasındaki keskin fark, melek ile şeytanın, cinlerin birbirinin zıttı varlıklar olarak yaratıldıklarını göstermektedir. Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah, insanoğlunun yaptıklarını gözetleyen kiramen katibini, kabirde hesaba çeken münker ve nekiri ve daha birçok meleği çeşitli görevler için var etmiştir. Hepsinin ortak meşguliyeti durmaksızın yaratana ibadet etmek, onu yüceltmektir. Nitekim Kur'an şöyle buyurmaktadır: onlar gurur ve kibre düşmeksizin, bıkmadan, usanmadan, gece gündüz Allah'ı anıp durmaktadırlar. Ebu Zer'den nakledilen bir hadisinde Allah Resulü de aleyhissalatu vesselam bu hakikati şöyle dile getirmektedir: ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı, nasıl sarsılmasın ki? Semada bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur. Ve Allah yeryüzünde hayat sürsün diye insanı yaratmayı diledi. Melekler, biz burada seni şanına yakışmayan her türlü şeyden uzak tutarak övgü ile anıp dururken sen orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın, dediler. Onların bilmediğini bilen Allah yeryüzünü insan ile anlamlı kıldı. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin buyurdu. Melekler secde ile selamladı insanoğlunu. Meleklere Hazreti Adem'in önünde saygı ile eğilmelerini emreden Allah, Hazreti Adem'e de melekleri selamlamasını emretti. Git ve şurada oturan melek topluluğunu selamla. Onların nasıl karşılık verdiklerine kulak ver. Aldığın karşılık senin ve soyunun selamı olacaktır. Hazreti Adem melek topluluğunu "Esselamu aleykum" diyerek selamladı. Ve "Esselamu aleyke ve rahmetullah" karşılığını aldı. Melekler selama rahmeti eklediler. Böylece bizzat Rabbimiz tarafından tanıştırılan insanoğlu ile melekler arasında karşılıklı sevgiye dayalı bir yakınlık oluştu. Melekler insanların kötü yollara düşmesine razı olmayacak, bu durumda olanlar için Allah'tan bağışlama isteyeceklerdi. İnsan ise meleği dünya hayatında gözüyle görmediği halde fizik ötesi bir varlık olarak tanıyacak, onu iyiliğin sembolü sayacaktı. Hazreti Adem'den bu yana meleklerin varlığı hiçbir zaman tamamen inkar edilmemekle birlikte zaman içerisinde onlar hakkında birbirinden farklı kabullerin, anlayışların ortaya çıktığı bir gerçektir. Tarih boyunca farklı toplumlarda ve geleneklerde değişik isimlerle anılan ve insanlarla tanrıların veya ruhların iletişimini sağlayan ruhani varlıkların mevcudiyetine hep inanılmıştır. İslamiyet ile henüz tanışmamış olan ve Mekke'de putlara ibadet edip ahiret gününe inanmayan Araplar da meleklerin varlığını kabul ediyorlardı. Ancak onların mahiyeti hakkında asılsız bilgilere sahiptiler. Araplar sanki
yaratılışlarına şahit olmuşlar gibi

0: melekleri dişi varlıklar kabul ediyor, onlara dişi adları takıyor ve daha da ileri giderek onlar için haşa Allah'ın kızları diyorlardı. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve bundan dolayı sorgulanacaklardır buyuran Allah Teala, cahiliye Araplarının melekler hakkındaki kanaatlerinin tamamen bilgisizlikten kaynaklandığını belirtmektedir. Mahiyetlerini tam olarak anlama imkanımız olmayan meleklerle ilgili bilgilerimiz, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam bize bildirdikleriyle sınırlıdır. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam meleklerle ilgili tasvirlerinde meleklerin kanatlarından bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise meleklerin kanatlarıyla ilgili olarak hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur buyurulmaktadır. Ancak bu kanatların mahiyetini de tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Bahsedilen kanatların bildiğimiz anlamda kuş kanadı şeklinde algılanması da doğru değildir. Böyle bir algıdan hareketle insan suretlerine, özellikle de kadın ve çocuk resimlerine kanat eklemek suretiyle melek tasviri yapmak yanlıştır. Dolayısıyla bilinçli ya da bilinçsiz olarak insanların zihnine yerleşmiş olan kanatlı kız suretindeki melek algısı, İslam düşüncesi bakımından asla kabul edilemez. Yine arşın meleklerinin insanoğlunun başına benzer bir başa ve 70 bin kanada sahip oldukları, her kanatta 12 bin büyük tüy ve her tüyde meleklerden bir saf yer aldığı şeklindeki bilgiler tamamen hurafedir. Meleklerin kanatlarını sorumlu oldukları görevlerle alakalı olarak sahip oldukları güç ve kuvvet şeklinde anlamak da mümkündür. Nitekim melek kelimesi de güçlü ve kuvvetli anlamlarını içinde barındırmakta ve Kur'an'da meleklerin güçlü varlıklar oldukları haber verilmektedir.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Süleyman Başkan. Şura Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse

0: Rablerini hamdle tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu

0: Aleyh şöyle buyurur:
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nahl Suresi 67. ayet.
2: Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.
0: En'am Suresi 121. ayet.
3: Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz.
0: Bakara Suresi 173. ayet.
4: Allah sizi ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olup da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nahl Suresi 35 ila 42. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de, şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalanlarını

0: yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 94 ila 100.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini aşarsa ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün denge olup içini

0: Sizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah'ın buyruklarına karşı gelmek

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Yüce Allah, yarattıklarına karşı zalim olmadığı gibi, insanların birbirlerine zulmetmelerine de razı değildir. Nitekim bir kutsi hadiste, o, "Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım ve onu sizin aranızda da yasakladım. Sakın birbirinize zulmetmeyin." buyurmuştur. Kur'an, hayatın her alanında adalet ve hakkaniyetin uygulandığı bir toplumsal yapıyı gaye edinir. Haksızlıkları engellemeye yönelik hükümler koyar. Örneğin faizin haram kılınmasının amacı da budur. Nitekim faiz yasağına uyanlar hakkında şöyle buyurulur: "Böylece ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğramış olursunuz." Ayetlerde uzak durulması gereken pek çok haksızlık çeşidinden bahsedilir. İnsan canına kıymak bunların en büyüklerinden biridir. Çünkü Rabbimiz insanı değerli ve dokunulmaz kılmıştır. Ancak savunma ve savaş ve kısas gibi haklı gerekçelere dayanan durumlar bunun dışındadır. Aynı şekilde şu hususlar da zulmün çeşitlerindendir. Allah'ın yolundan alıkoymak, dini değiştirip tahrif etmek, kötülüklerin engellenmesi için çalışmamak, İman ettikleri için müminlere haksızlık edip onları yurtlarından sürgün etmek, onlara işkence yapmak, insanlara soykırım uygulamak, dinde bölünmeye sebep olmak, insanlar hakkında

Kötülükle karşılık vermek de haksızlıktır. Diğer taraftan İslam'da sadece suçu işleyen cezalandırılır. Aksi bir durumsa haksızlıktır. Yüce Allah kötülüklerin dillendirilmesini de sevmez. Ancak kendisine yapılan haksızlıklardan canı yanan kimse uğradığı zararı ve kötülüğü açıklayabilir. Kur'an, insanların mallarını eksik ölçüp tartanların, ticari hayatta hile yapanların, hesap gününde durumlarının acı olacağına işaret eder. Çünkü bu kişiler ticarette kendileri için adaletin tas tamam gerçekleşmesini isterler. Ancak başkasının malını haksız yere atmakta bir sakınca görmezler. Bunun nedeni ise ahiret hayatına inanmamalarıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de hak hukuk gözetmeden yetimlerin mallarını yiyenlerin karınlarına ateş doldurdukları bildirilir. Zira bu kişiler Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi kişisel menfaatleri için kendilerine emanet edilen yetimlere zulmederler. Ayrıca hırsızlık, gasp, kumar, rüşvet, faiz ve aldatma gibi haksız yollarla başkalarının malını ele geçirenler cehennemle cezalandırılacaklardır. Zulmün cezası elbette bu dünyadayken de verilebilir. Örneğin Kur'an Şuayb peygamberin halkını bizlere anlatır. Onlar iki yönlü bir zulme ve isyana dalmışlardı. Bir taraftan Yüce Allah'a ortak koşuyor. Diğer taraftansa ticari hayatta birbirlerinin hak ve hukukunu yiyorlardı. Başka bir ifadeyle gasp, hırsızlık, rüşvet, eşkıyalık ve hileli yollarla insanların mallarını ele geçiriyorlardı. Böylece kavga ve düşmanlık, fitne ve bozgunculuk iyice yaygınlaşmış ve toplumun düzeni bozulmuştu. Sonunda bu toplum isyan ve zulümlerin bir karşılığı olarak yerden ve gökten kendilerini kuşatan bir azapla yok edilmişti. Hiçbir Müslüman başka bir kimsenin malını onun izni olmadan veya karşılığını tam olarak vermeden alamaz. Konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyurulur: mallarınızı aranızda haksızlık yaparak yemeyin. Bile bile, günaha saparak, insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Bu ayetler haksız kazancın her çeşidini yasaklamaktadır. Bir çıkar karşılığında işin başındakilere rüşvet, yani mal veya para vermek de bunlardan biridir. Diğer taraftan oruç emrinin ardından haksız kazancı yasaklayan bir ayetin gelmesi, ibadetlerle toplumsal hayatın düzeni arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Zira namaz başta olmak üzere ibadetler, insanları bu gibi kötülüklerden ve zulümden uzaklaştırır. İnanmayanların hatırına ilahi buyruklara bağlı müminlere karşı durmak da Kur'an'da zulüm olarak nitelendirilir. Rivayete göre müşriklerin elebaşlarından bazıları Peygamberimize geldiler. İman eden fakir Müslümanları yanından uzaklaştırmasını, böyle yaparsa onun saflarına katılabileceklerini ifade ettiler. Ancak inen ayet, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaran bu kimseleri yanından uzaklaştırmasının zulüm olduğunu şöyle belirtmiştir: Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. İslam, toplumda adaleti gerçekleştirmeye büyük önem vermektedir. Bu nedenle karar veren kimsenin veya makamın adil olması gerekir. Konuyla ilgili olarak Sa'd suresinde birbirinden davacı olarak gelen iki adam hakkında hüküm vermesi için Hazreti Davud'a şu emir verilir: Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Aksi takdirde seni Allah'ın yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah'ın yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları sebebiyle
çok ağır bir azap vardır.

Burada görüldüğü üzere Hazreti Davud'un şahsında bütün karar verecek kişilere arzularına uyup haktan sapmamaları konusunda bir uyarı vardır. Aksi takdirde cehennemde şiddetli bir azaba çarptırılacaklardır. Allah Resulü bir hadisinde cihadın en faziletlisi zalim yönetici karşısında adaleti dile getirmektir demiştir. Allah Resulü'nün şu hadisi de hayli meşhurdur. İster zalim, ister mazlum olsun. Kardeşine yardım et. Aslında Allah Resulü'nün bu sözü cahiliye şairlerinden birine aittir. Aslında bu şair kendi kabilesini kayırmak ve ırkçılık ruhunu tahrik etmek için bunu söylemişti. Nitekim ashab bu sözü peygamberimizden işitince hayret etmişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, zalime yapılacak yardım, onun zulüm yapmasına engel olmaktır şeklinde açıklama getirmiştir. Rivayetlerde olayın şöyle geliştiği anlatılır. Muhacir ve Ensar'dan iki genç kavgaya tutuşmuş, biri diğerini tekmelemeye başlamıştı. Bağrışmalar üzerine durumdan haberdar olan Hazreti Peygamber, mazlumun hakkını koruyarak, zalimi de zalimliğinden alıkoyarak onlara yardımcı olmayı emretmiştir. İnsanın zulme sapmasının sebeplerinden biri, haksız oldukları halde akraba ve yakınlarına arka çıkma dürtüsüne yenik düşerek onlara yardım etmesidir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu ayette bir Müslümanın kendisinin ve yakınlarının aleyhine sonuçlar doğursa dahi adaletten asla ayrılmaması gerektiği belirtilmiştir. Yine bu ayette ister fakir isterse zengin olsun, insanlar arasında hüküm verirken dikkat edilmesi gerekenin adalet olduğu ifade edilmektedir. Nitekim rivayete göre bir defasında Hazreti Peygamber'e aralarında anlaşmazlık bulunan bir fakirle bir zengin gelmişti. Allah'ın Resulü fakirden yana tavrını koymuştu. Çünkü fakirin zengine haksızlık yapmayacağını düşünmüştü. İşte ayetin bu olay üzerine nazil olduğu rivayet edilmiştir. İnsanın zulme sapma nedenlerinden bir diğeri de kişiye veya topluluğa karşı duyulan kin ve öfkedir. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin size adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayette bir Müslümanın kimin hakkında olursa olsun şahitlik yaptığında adaletten ayrılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayette ayrıca adilane gerçekleştirilmeyen şahitliğin Allah tarafından cezalandırılacağına da dikkat çekilmektedir. Medine döneminde Yahudilerden bir grup, Müslümanların mallarını gasp ederek onların haklarını ihlal etmişti. Bunun sebebi ise diğer din mensuplarına karşı herhangi bir sorumlulukları olmadığına inanmalarıydı. Kur'an'da bu durum zulüm olarak değerlendirilmiş ve kınanmıştır. Çünkü adaletin uygulanmasına dair ilke herkesi kapsar. Bu konuda din ve ırk farklılığı gözetilemez. İnsanlar arasında bizden ve onlardan ayrımcılığına giderek hak konusunda adaletten sapılmaz. Hatta Müslümanlarla savaşmayan ve onları yurtlarından çıkarmayan gayrimüslimlere adaletli davrananları Allah'ın sevdiği bildirilir. Bu konu bizzat Hazreti Peygamber'in şahsında bizlere anlatılır. Rivayete göre bir Müslüman hırsızlık yapmış, suçunu bir Yahudi üzerine atmıştır. Hazreti Peygamber de bu konuda kendisine verilen yanlış bilgiye dayanarak hırsızlık yapan Müslümanı savunmayı düşünmüştür. Oysa suçlu olan Müslüman kişiydi ve gelen ayette o, ihanet eden kimse hain olarak nitelendirilmekteydi. Bu konuda Allah Resulüne şu kesin uyarı yapılmaktaydı. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmetmen için hakkı içeren kitabı sana indirdik.

Hainlerden taraf olma. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhametlidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İslam'da zulüm yasaklandığı gibi inananların zulme engel olmaları da istenmiş, hatta adaletin tesis edilmesi için gerekirse savaşılması emredilmiştir. Şu ayetler bu hakikati ortaya koymaktadır. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize sahip çıkacak ve yardımcı olacak birini gönder diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Bu ayetler Mekke'de kalıp da müşrikler tarafından hicret etmeleri engellenen ve eziyet edilip inkara zorlanan Müslümanlarla ilgilidir. Burada inananlardan zulme karşı durmaları istenmektedir. Bu bağlamda emredilen savaş, zulmün engellenerek adaletin uygulanması içindir. Dolayısıyla mazlum kişiler yardım talep ettiklerinde onlara yardım elini uzatmak inananların görevidir. İnsanları iyiliğe, adalete çağırmak, kötülüğü ve zulmü önlemek Müslümanların görevidir. Hatta bunun ötesinde müminler kardeşinin iyiliği için gayret etmelidir. Bu nedenle Müslümanlardan diğer Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklarda adaleti gözeterek anlaşmazlığı çözmeleri istenmiştir. Böylece mazlum tarafın adalet temelinde desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu konuda Evs ve Hazreç kabilesinden iki topluluk arasında çıkan kavga sebebiyle şu ayetin indiği nakledilir. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz ederse Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Ayet bütün Müslümanlara bir görev yüklemektedir. Saldırgan ve haksız kesim barışa yanaşmayıp bu tutumunu sürdürürse, gerekirse adaleti sağlamak ve zulmü sonlandırmak için onunla savaşılır. Bu nedenle Yüce Allah, gerekirse zalime karşı fiili müdahaleyi meşru kılmıştır. İslam'da zulme seyirci kalınmaması ve haksızlığın engellenmesi için ortak tavır alınması gerekir. İnsanları doğru yoldan ve hayırdan alıkoyan, hak hukuk tanımayan kişi ve topluluklara karşı birlikte hareket edilerek engel olunmalıdır. Fitne ve fesadın önlenmesinde inananların yardımlaşması esastır. Konu ayetlerde şu şekilde anlatılmaktadır. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar ve arayı düzeltme yoluna giderse, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlara ceza vermek için bir yol yoktur. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Müminlerin özelliklerinin anlatıldığı bu ayetlerde, onların zulme sessiz kalmadıkları, din kardeşlerine yönelik haksızlıklara karşı onları savundukları ifade edilir. Bununla birlikte onlardan saldırganlığa karşılık verirken aşırıya gitmemeleri istenmiştir. Yine saldırganın buna son vermesi durumunda onun bağışlanması önerilmiştir. Bu erdemli davranışın karşılığı Allah tarafından verilecektir. Burada İslam'da asıl olanın ıslah etmek ve affetmek olduğuna dikkat çekilmiştir. Nitekim Peygamberimiz ve ashabı Hudeybiye'de saldırıya uğradıklarında 80 kişilik saldırgan gruptan intikam alma hakkı doğduğu halde Allah Resulü onları bağışlamıştır. Kur'an'a göre zulüm cezasız kalmaz. Yapılan isyan, nankörlük ve haksızlıklar yaygınlaşıp toplumsal bir afet haline gelince bu toplum onun bedelini öder. Şu ayet tarihte tekrarlanan bu hakikati ortaya koyar. İşte böylece onlar

Kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Bu ayetler cumartesi yasağını çiğneyen, böylece Yüce Allah'ın haram kıldığı davranışı helal sayarak haksızlık yapan Yahudilerden bahsetmektedir. Bu ve benzeri ayetler toplumların başına gelen helak ve felaketlerin sebebinin insanlara yaptıkları zulümler olduğunu bildirir. Diğer taraftan fitneye engel olunmaması durumunda onun ateşinin tüm toplumu saracağı gerçeğini şu ayet son derece açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Yüce Allah'ın bu uyarısında toplumsal sorumluluklar konusunda duyarlı olunması, zalimlerin sergiledikleri yanlış gidişata karşı birlikte hareket edilmesi tembihlenmiştir. Mahşer günü zalimlerin gözleri dehşetten fal taşı gibi açılacak ve donup kalacaklardır. Zihinleri allak bullak olmuş ve ümitsizliğe batmış bir vaziyette mahşer meydanına doğru koşarak geleceklerdir. İşte mutlak adaletin gerçekleşeceği o gün bütün zalimler tam anlamıyla perişan olacak, hüsrana uğrayacaklardır. O gün şirk başta olmak üzere zulme dalanlar feci bir şekilde kaybedenler arasındaki yerini alacaktır.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Nebe Suresi 31 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili şu ayetler yer alır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Rad Suresi 35. ayet.
6: Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir.
4: Mutaffifin Suresi 28. ayet.
7: Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler.
4: Gâşiye Suresi 13-16. ayetler.
8: Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
4: İnsan Suresi 15-18. ayetler.
9: Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki

0: Bunları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir.
1: Nebe Suresi 31-34. Ayetler.
2: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
1: İnsan Suresi 5 ve 6. Ayetler.
3: İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârlardır. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Rab, biz kulların olarak ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, tevbe istiğfar ediyoruz, günahlarımızdan af diliyoruz, günahlarımızı affeyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, umduklarımıza nail eyle Allah'ım, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Resulünün yolundan ayırma Allah'ım. Kitabının yolundan ayırma Allah'ım. Peygamberlerinin izinde daim eyle Allah'ım. Senin peygamberinin sünnetinden ayırma Allah'ım. Kitap ve sünneti bizlere emanet ettin. Size iki şeyi emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bu iki emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım.

semalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Rahman Suresi 1 ila 25. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyler.
1: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Vav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 124 ila 129. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyundan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun." Hani İbrahim, "Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre, bu geçici kısa hayatta rızıklandırır. Sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. "Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim

0: olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ahmet Şentürk'le Riyaz

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar, fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin okumalarına devam ediyoruz. Birkaç programdır Müslümanlar arası hukuk üzerinde duruyoruz. Önce ayet-i kerimeleri okuduk, sonra hadis-i şeriflere kulak veriyoruz. Bir önceki dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların birbiriyle kardeş olduğunu ifade eden ve sonrasında da onu yardımsız bırakmayacağını, onun ihtiyacını gidereceğini, bir sıkıntısı varsa onu gidereceğini ifade eden hadis-i şeriflerini okumuştuk. Yine bugünkü dersimizde inşallah aynı bölümü, babı tamamlamaya, kalan hadis-i şerifleri okumaya çalışacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Geçen hafta bu hadis-i şerifi okumuştuk. Bu hafta biraz üzerinde durmak istiyorum. Tekrarında fayda görüyorum. Müslümanların birbiriyle olan hukuku ne olmalı, nasıl olmalı? Hadis-i şerifte beyan edilecek. Efendimiz buyuruyor ki, birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Evet, hadis-i şerifte beyan edilen bazı hususlar var. Devamında inşallah okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin ilk kısmında hasedi yasakladığını görüyoruz. Haset etmeyin diyor Efendimiz. Tabii haset kalp hastalıklarının, afetlerinin başında yer alıyor. Bir kimsenin kalbine haset düştü mü, Allah muhafaza, Rabbim muhafaza eylesin, acilen tedavi edilmesi gereken kalp hastalıkları arasında yer alır. Tabii hasedin kaynağı nedir? Öncelikle Allah Celle Celaluhu'nun taksimatını razı olmamaktır. Dolayısıyla bir kimsenin kalbinde, gönlünde Allah'a iman tam yerleşirse, işte o kimse hasetkar olamaz, hasetçi olamaz. Başkasının elindekine tamah etmez. Başkasının elindekinin kaybolması için temennide bulunmaz. Olduğu hali kabul eder ve Allah Celle Celaluhu'nun bu taksimatının en güzel taksimat olduğunu beyan eder ve hayatını da bu ahlak üzere yaşar. Efendimiz la tehasedu buyurdu. Birbirinize haset etmeyin. Onun için haset yasaklanmış ve bunun tedavisinin de Allah'a tam bir rıza ile teslimiyet olduğu ifade edilmiş. Hasetle birlikte kullanılan bir kelime daha var. O da gıpta kelimesi. Mümin gıpta eder deniliyor. Peki gıpta nedir? Memduh, güzel görülen bir şeyi sizde de olmasını arzu etmektir, talep etmektir. Ama karşımızdakiyle birlikte, karşımızdakinin de elinde var olan nimet korunacak. Ancak ben yine iyi bir niyetle, halis bir niyetle, bende de onun

Set etmemek yatar. Tabii az önce de ifade ettiğimiz gibi bir kimsenin haset etmemesi için kalbinde, gönlünde Allah'a imanın ve bunun doğal bir neticesi olan Allah Celle Celaluhu'nun yaptığı taksimatın tam olduğuna dair yakini, tahkiki bir inancın oluşması gerekir. Hadis-i şerif üzerine düşünürken şöyle bir mülahaza aklıma geldi. Tabi burada Efendimiz arka arkaya لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا buyuruyor. Şimdi burada her birini arka arkaya farklı başlıklar olarak mı ele alacağız? Yoksa bir başlık diğer başlığı ortaya çıkartıyoruz, sebebi mi oluyor diye düşününce aslında her birini birbiriyle irtibatlı okursak yine hadis-i şerifle ilgili biraz daha zihnimiz netleşmiş olur. Eğer haset edersek ne yaparız? Helal olan, güzel olan bir alışverişi bozabiliriz. Ve hatta tamahkar olmak dolayısıyla o pazarlığı kızıştırarak birbirimizi aldatabiliriz. Yani haset bu aldatmayı ortaya çıkartır. Birbirimizi aldatırsak bunun neticesi ne olacaktır? Birbirimize küseceğiz, dargın duracağız. Bunun neticesi ne olacaktır? Hadis-i şerifin beyanı çok güzel. Yüz çevirmek olacaktır. Şimdi onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan bütün bu kalp afetlerini ortaya çıkartan ve hatta hayatımızda olumsuz etkileyen durumların kaynağına işaret etti. La tahasedu. Birbirinize haset etmeyin. Eğer haset etmezseniz alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmazsınız. Aldatmazsanız aranızda bir ihtilaf da çıkmayacağı için dargın da durmazsınız. Dargın olmayınca birbirinizin yüzüne de gönül rahatlığıyla, sevinç ile bakabilirsiniz. Onun için hadis-i şerifi böyle dereceli olarak okuyunca karşımıza çıkan anlamı bu şekilde değerlendirebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok esaslı bir noktada aramızdaki hukukun ne olması gerektiğini beyan ettiler. Sonrasında ise ey Allah'ın kulları kardeş olsun. Doğrudan bu bölümü İnnemel mu'minune ihve ayet-i kerimesinin tefsiri olarak okuyabiliriz. Allah Celle Celaluhu müminleri kardeş ilan etmiştir. Kan bağının üstünde bir de din kardeşliği söz konusudur. Bunu Allah Celle Celaluhu beyan etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dizinin dibinde yetişen sahabi efendilerimiz de bu kardeşliğin nasıl olması gerektiğini bizlere göstermişlerdir. Muhacirle Ensar arasındaki ilişkiyi, irtibatı düşünelim. Ve sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat her bir sahabi efendimizle olan ilişkisini, irtibatını düşünelim. Ve kunu ibadallahi ihvana. Hadis-i şerifte beyan edilen bu emrin nasıl tahakkuk ettiğini çok rahat, güzel bir şekilde görebiliriz. Peki, haset etmedik. Birbirimizin alışverişini bozmadık. Dargın durmadık, birbirimizden yüz çevirmedik, kardeş olduk. O zaman vazifemiz nedir? Şimdiye kadar ne yapmamamız gerektiği ifade edilmişti. Bundan sonra ise hadis-i şerifte ne yapmamız gerektiği ifade edilecek. Ona zulmetmez, ona hor bakmaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. O zaman müminin vazifesi nedir? Bir mümin, bir Müslüman diğer kardeşine adil olmalıdır, zulmetmemelidir. Ona hor bakmamalıdır. Yani kibirle, kibirli muamelede bulunmamalıdır. Onu yalnız ve yardımsız da bırakmamalıdır. Bunların gereği neyse onları yerine getirerek kardeş hukukuna riayet etmiş olur. Efendimiz tüm bunları beyan ettikten sonra göğsüne işaret ederek et-takva hâhuna, et-takva hâhuna, et-takva hâhuna. Takva işte buradadır. Takva işte buradadır. Takva işte buradadır buyurdular. Evet, bütün bu zikredilen hususların insanın hayatında gerçekleşebilmesi için dönüp kalbine, gönlüne bir bakması gerekir. Onun için mutasavvıfların, sufilerin odaklandığı yer olan, bütün amellerin kaynağı olan kalbimiz, niyetimiz, bunlar gözden geçirmek kıymetlidir, değerlidir. Efendimiz onun için takvanın yerini işaret etti. Göğsü işaret etti, gönlü işaret etti, kalbi işaret etti. Bir kimse de eğer hadis-i şerifte beyan edilen kötü hasletler varsa, haset gibi, kibir gibi, ucub gibi,
acilen.

yapması gereken şey nedir? Önce bu hastalıkların farkına varmak, sonrasında ise tedavi etmektir. Tasfiyedir, tezkiyedir. Gönlün, kalbin Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı güzel ahlakla süslenmesidir. Evet, bir başka hadis-i şerife geçelim. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sadaka Resulullah. Mealen Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Evet, bu başlıkta Efendimizin bu şekilde hitabıyla gerçekleşen hadis-i şerifler pek çok. La yu'minu ahadukum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen bunu muhabbet babında dile getiriyor. Bazen Allah Celle Celaluhu'nun ahkamının gönülde, kalpte yerleşmesinin önemini işaret etmek için bu kalıbı kullanıyor. Burada da karşımıza yine kardeş hukukuyla ilgili bu kullanım çıktı. La yu'minu ahadukum. Sizden biri iman etmiş olmaz. Gerçek manada iman, tam iman ne ile gerçekleşir? Kendimiz için istediğimiz ne var ise kardeşimiz için de isteyebileceğimiz kıvama geldiğimiz zaman iman gönlümüzde, kalbimizde yerleşmiş demektir. Onun için bunun yerleşebilmesi için ne yapmak gerekir? Kalbi, gönlü o kıvama taşımak gerekir. Bunun önündeki engeller nedir? Az önce zikrettiğimiz engeller hepsi engel olarak düşünülebilir. Haset bunun önünde engeldir. Kibir engeldir. Ucup engeldir. Gazap, öfke engeldir. İntikam duygusu engeldir. Cimrilik engeldir. Kısacası kötü ahlak namına zikredilen bütün hususlar bu hadis-i şerifte beyan edilen, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmazın içinde yer alır. Bir kimse kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu istediğimiz şeyler maddi olabilir, manevi olabilir. Her biri için kardeşimizi devreye sokmamız, onu da bu talebe ortak etmemiz gerekir. Tabi bunun bir üst seviyesi de nedir? O da ahlakın da en üstü olan İsar ahlakıdır. Kardeşimi kendime tercih edebilmektir. Bu da güzel ahlak içinde zikredilmiş. Hatta bir mümin, bir Müslüman kardeşini kendisine önceleyebiliyorsa, önce kardeşim diyebiliyorsa, onun arzularını, taleplerini yerine getirebiliyorsa, işte onda yerleşen ahlaka da İsar ahlakı diyoruz. Şimdi yine Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et. Sahabi efendilerimizden biri şöyle diyorlar. Ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu kısım da gerçekten çok önemli. Zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın. İşte bu ona yardımdır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hadis-i şerif yine beyanı çok güzel. Hem mazlumun yanında olmak hem de zalimin zulmüne engel olarak ona yardım etmek. Bunları başarabilirsek aslında sünnetin hayatımızdaki tam anlamıyla oluşturmak istediği aklı da kavrayışı da görmüş oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta sahabi efendimizi de şaşırtacak şekilde zalim de olsa mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et dedi. Sahabi efendimiz haklı olarak şu soruyu sordu. Mazlumu anladım ya Resulallah. Zalime ne yapabilirim? Yani ona nasıl yardım edebilirim? O zaman üzerine düşen bir vazife var. O da nedir? O zalimin zulmüne engel olmak. İşte bu da nedir? Bir yardım vesilesidir. Şimdi bölümün son hadis-i şerifini sizlerle paylaşacağım.
Bu hadis-i şerif önemli. Tabii bütün hadis-i şerifler çok önemli. Ancak şimdi zikredeceğimiz hadis-i şerifle doğrudan amel edebiliriz. Yani dinleyenlerimizin, takip edenlerimizin her birinden istirhamım. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği hususları dinlediğimiz andan itibaren tatbik etmeye, uygulamaya çalışalım. İnşallah sünnetin bereketini hayatımızda görelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Hakkul müslim alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Şimdi bu 5 hakkın ne olduğunu öğrenelim. Raddus selam. Birincisi selam almak. Buranın altını çiziyorum. Raddus selam. Selam almak. Bir başka tarikte gelen rivayette selam vermeyi Efendimiz zikredecek. Onu da az sonra ifade edeceğiz. Ama hadis-i şerifin bu bölümü çok güzel. Benim de hoşuma gidiyor. Raddus selam. Selam almak. Ve iyadetul merid. Hastayı ziyaret etmek. Ve ittiba'ul cenâiz. Cenazeye iştirak etmek. Ve icabetud da've. Davete icabet etmek. Ve teşmitul atıs. Aksırana yarhamkallah demek. Efendimiz bu hadis-i şerifte 5 tane madde saydı. Müslümanın Müslüman üzerindeki 5 hakkı. Birincisi selam almak dedik. Malumunuz selam vermeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin birbiri arasındaki muhabbetin artmasına, muhabbetin oluşmasına bir vesile olarak işaret ediyor. İnşallah yeri geldiğinde o hadis-i şerifleri de okuyacağız. Müslümanların birbirleriyle merhabalaşması, sağlık, sıhhat ve afiyet dilemesi selam üzeredir. Onun için bir kimse Müslümanlığın alameti olarak Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dediği zaman bizim de o selama güzel bir şekilde karşılık vermemiz gerekir. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendimiz selamı almayı Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı arasında zikretti. İkincisi ise hastayı ziyaret etmek. Evet, bu da çok önemli. Malumunuz Allah Celle Celaluhu sağlık, sıhhat, afiyet ihsan ettiği gibi bazen de hastalıkla imtihan ediyor. Onun için hasta olan yakınlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyaret etmek nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir. Bir diğeri ise bu haklar arasında zikredilen Efendimiz cenazeye iştirak etmek dedi. Bu da çok önemli. Dostumuz, kardeşimiz hak vaki olduğunda, ölüm emri geldiği zaman, vefat ettiğinde muhakkak ama muhakkak dostumuzun, kardeşimizin cenazesine katılabilmek kıymetlidir, değerlidir ve güzel bir sünnettir. Efendimizin bu konuda da birçok müjdesi yer almaktadır. Cenaze namazına iştirak eden, defne katılan kimselerle ilgili. Dolayısıyla Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri de nedir? Cenazeye iştirak etmektir. Şimdi bir diğeri ise davete icabet etmek. Türkçemizde de bunu kullanırız. Davete icabet etmek sünnettir diye. Evet, gerçekten kaynağı nedir diye soracak olsak işte bu hadis-i şeriftir. Bir dostumuz, bir Müslüman kardeşimiz davet ettiği zaman, bu bir düğün daveti olabilir, bu bir yemek daveti olabilir, fark etmez. Ve hatta davet edene de bakmaksızın, bazen şunu yapabiliriz, zengin, varsıl bir kimse bizi davet ederse koşarak gidebiliriz. Ama çok hazzetmediğimiz bir kimse davet ederse, acaba neyle karşılaşacağımı bilemiyorum diyerek o davetten yüz çevirebiliriz. Hayır, öyle değil. Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı, Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir meclise katılabilmek, o davete iştirak edebilmek kıymetlidir, değerlidir. O davete icabet etmek sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı olarak bu konuyu da zikretti. Tabi burada bir hususun daha altını çizmek gerekir. O da nedir? Davet sahibi davet ettiği mecliste rızayı ilahiye muvafık olmayan, Allah Celle Celaluhu'nun razı olmayacağı şeyler var ise o zaman usulünce ve üslubunca önce davet sahibini uyarmak ve sonrasında da Allah Celle Celaluhu'nun razı olmayacağı bir mecliste
benim bulunmam uygun değildir diyerek izin istemek de edebe

uygundur. Dolayısıyla davete icabet etmeyi de Allah Celle Celaluhu'nun rızasına muvafık, uygun olan davetler olarak kayıtlamamız, sınırlandırmamız gerekir. Devam edelim. Yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aksırana yarhamkallah diyerek mukabelede bulunmayı da ne olarak zikretmiştir? Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı olarak zikretmiştir. Bir kimse aksırdığı zaman elhamdülillah demeli. Yani hamd ile mukabelede bulunmalı. Bu aksırmayı duyan kimse yarhamkallah, Allah sana rahmetiyle muamelede bulunsun, sağlık, sıhhat ve afiyet versin diye mukabelede bulunmalıdır. Ve son olarak da yine aksıran kimse yehdine ve yehdikumullah diyerek bitirmelidir. Efendimiz 5 hususun altını çizdi. Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamkallah demek. Bir diğer rivayette Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifte 5 haktan bahsedilmişti. Şimdiki hadis-i şerifte 6 haktan bahsedilecek. Burada ilk madde az önceki maddeden farklı. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Az önce selam almaktı. Şimdi burada başka bir vazife üzerimize geliyor, düşüyor. O da nedir? Yükleniyor. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Evet, bir Müslüman bir diğer Müslümanla karşılaştığı zaman vazifesi nedir? Ona selam vermektir. Davet edilirsen git. Çok güzel. Nasihat isterse nasihat et. Aksırır da Allah'a hamd ederse sen de ona yerhamkallah de. Hastalandığını ziyaret et. Vefatında cenazesine katıl. Evet, ne güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti birbirimiz arasındaki hukukun ne olması gerektiğini. Yaklaşık 4-5 programdır Müslümanlar arası hukukun nasıl olması gerektiğine dair hadis-i şerifleri okuyoruz. Duamız ve niyazımız şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği şekliyle bir arkadaşlık hukuku geliştirmek, dünya hayatı bu şekilde sürdürmek ve inşallah bu şekilde tamamlamak. Allah Celle Celaluhu kardeşlerimizi sevebilmeyi bizlere nasip eylesin. Mümin kardeşlerimize karşı gönlümüzde, kalbimizde kin, gayiz, nefret bırakmasın. Bizleri inşallah her daim kalbi güzel, kalbi temiz müminler arasında bulundursun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Ahmet Şentürk'le

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Mürselat Suresi 41-50. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz, iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün, vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün, vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün, vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, istiğfar etmenin önemine dair yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 3. Ayet.
4: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.
1: Kehf Suresi 55. Ayet.
5: İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur.
1: Mü'min Suresi 7. Ayet.
6: Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerine hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: Mümtehine Suresi 5. Ayet.
0: Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın duası. Araf Suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Hadid Suresi 26 ila 29.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar. De ki, fetih kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 56. bölüm. Adım adım fethe doğru.
4: Ya Ebu Bekir, nereye gideriz? Peygamber sana bir şey demedi mi?
5: Sen ne kadar bilirsen ben de onu bilirim ya Ömer. Peygamber ne yaptıysa en doğrusunu, en güzelini yapar. Eğer bize bir şey söylemiyorsa da vardır bir bildiği.
4: Doğru dersin ya Ebu Bekir, doğru dersin.
5: Belki beni Süleymlere, belki Sakiflere, belki de Hevazinlere gitmek istiyor olabilir.
6: Allah Resulü yine Mekkelilerin herhangi bir savaş hazırlığı yapmamaları ve sulh yoluyla fethin gerçekleşebilmesi için yolları tutturmuş, Mekke'ye hiçbir haber ve casusun gitmesine imkan vermemiş ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, yurtlarına ansızın varıncaya kadar Kureyşlerin casus ve habercilerini tut. Onları görmez ve işitmez kıl. Kureyşlerin gözlerini bağla ki beni birdenbire karşılarında bulsunlar.
7: Ey Ali, nereye gittiğimizi peygamber sana söyledi mi?
8: Bize nereye gideceğimizi sorgulamak değil, yol göstericinin peşinden gitmek düşer. Hazreti Peygamber tasarlamıştır. Bize söylemiyorsa da vardır bir nedeni.
7: Mekke'ye mi gidiyoruz yoksa?
6: Bütün ashab-ı kiram hazaratı bu gizliliğe riayet ederken Bedir gazilerinden Hatip bin Ebi Belta'a Mekke'ye durumu bildiren bir mektup yazmış ve bir kadınla da göndermişti. Bundan Allah Resulü'nün vahiy ile haberi oldu ve kadının yerini söyleyerek Hazreti Ali, Zübeyir ve Miktad'ı o kadını yakalayıp getirmekle vazifelendirdi. Kadın Resulullah'ın işaret buyurduğu yerde yakalandı. üzerindeki mektup alınıp Resulullah'a getirildi.
9: Bırakın beni, bırakın.
10: Gel buraya casus. Gel.
9: Bırakın beni.
10: Sen hatip. Bu kadın senin himayendedir. Al şu mektubu oku. Üstündeydi.
11: Ama efendim.
10: Oku.
11: Ey Kureyş. Allah'ın Resulü sizin üzerinize öyle muazzam bir kuvvetle geliyor ki gece karanlığı gibi korkunç olan bu ordu sel gibi akacaktır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah üzerinize tek başına da gelse Allah onu size galip kılacak, vaadini yerine getirecektir. Şimdiden başınızın çaresine bakın.
10: Allah'ın Resulü sana sorar. Bunu neden yaptın hatip?
11: Ya Resulullah, yanınızda bulunan muhacirlerin Mekke'de aileleri ve mallarını koruyacak kimseleri var. Benimse kimsem yok. Ben de bu mektupla onlar arasında minnettarlık kazanarak ailemi, çoluk çocuğumu korumak istedim. Yoksa vallahi ben onların casusu değilim. Ben bu işi dinimden dönmek gibi bir fenalıkla da işlemedim. Müslüman olduktan sonra ben asla küfre razı olmam. Vallahi benim Allah ve Resulüne olan imanım sonsuzdur. Asla dinimi değiştirmiş değilim.
10: Allah'ın Resulü seni affeder. Kendini doğru müdafaa ettin.
6: Hatıp'ın boynunu vurmak isteyen Hazreti Ömer'e Cenab-ı Hakk'ın Bedir Harbi'ne katılanların yaptığı hataları af buyurduğunu hatırlatarak şu mukabelede bulundu. Ama o Bedir seferine katıldı. Ne biliyorsun? Belki de Allah Teala Hazretleri Bedir ehlinin haline muttali oldu da dilediğinizi yapın, sizleri mağfiret ettim buyurdu.

0: Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: O ateşler de ne? O yanan ateşler de ne? Muhammed geliyor. Kaçın ey Mekkeliler. Muhammed geliyor.
2: Kaçın, kaçın. Müslümanlar geliyor.
3: Ya Abbas, yeğenin Muhammed geliyor. Ne yapacağız?
4: Onları karşılamak gerek. Kabul et Ebu Süfyan, kaybettiniz. Kureyş kaybetti. Müslümanlar kazandı. Muhammed kazandı. Putlarınıza karşı Allah kazandı.

0: الشهاد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.
2: Azim olan Allah doğrusu.
3: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de faiz kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaret de olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
5: İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat artıranlardır.
6: Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
7: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüde uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Kabiyab Celle Celalu Celle Celalu. Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. Sen El-Kabiyab'sın. Lütuf ve hikmetiyle genişlik veren, dilediğini darlıkla imtihan edensin. Hikmetiyle veren, çoğaltan, açan, artıran, bolluk veren, zengin eden sensin. Hikmetinle lütuf ve ihsanını kimi zaman azaltman, kullarını kötülükten korumak içindir. Kudretiyle alan, azaltan, daraltan, sıkan, muhtaç eden, mahrum bırakan ve yoksullaştıran yine sensin. Fakirlikle, afetle ve kazayla imtihan edensin. Savaşla, hastalıkla, maddi sıkıntıyla ve belalarla kullarını sınayansın. Sen cimrilikten, merhametsizlikten ve adaletsizlikten uzak olansın. Hikmetini ve kudretini hatırlatan, kullarını sınayansın. İnsanı kimi zaman dünyaya sığmaz hale getirensin. Sıkıntı ve zorluklara karşı kullarına aczi hatırlatan, türlü imtihanlar verensin. Tüm bu zorluklara karşın, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu müjdeleyen, sabırla sana yönelmeyi öğütleyensin. Ey kulunun her halini bilen Allah'ım! İmtihan olarak karşımıza çıkanlara karşı bize sabır ihsan eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Otuzuncu cüz.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar?
1: Anin nebe'il azimillezihum fihi muhtelifun.
0: Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi?
1: Kella seya'lemune summe kella seya'lemun.
0: Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler.
1: Elem nec'alil arda mihada vel cibale evtada.
0: Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا.
0: Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık.

0: uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

0: meyhaneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta.
0: Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
1: يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Gök açılır ve kapı kapı olur.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

0: Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
1: La yezûkûn fîhâ berden ve la şerâbâ.
0: Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar.

0: Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
1: İnnehum kanu la yercuna hisaba.
0: Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
1: Ve kezzebu bi ayatina kizzaba.
0: Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
1: Ve kulle şeyin ahsaynahu kitaba.
0: Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamiyle sayıp tespit ettik.
1: Fezûkû felen nezîdekum illâ azâbâ.
0: Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın, artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
1: La yesma'un fiha lagvan ve la kizzaba.
0: Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan.

Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

0: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
0: Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir.
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
0: Şöyle derler, biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz?
1: أإذا كنا عظاما نخرة.
0: Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler.
1: فإنما هي زجرة واحدة.
0: Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir.
1: فإذا هم بالساهرة.
0: Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.
1: Hel etâke hadîs-ü Musa.
0: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi?
1: İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ.
0: Hani Rabbi ona mukaddes Tuva vadisinde şöyle seslenmişti.
1: İzheb ila fir'aune innehu tava.
0: Hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
1: Fekul helleke ila en tezekka.
0: Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin?
1: Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşâ.
0: Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın.

0: Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى
0: Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi.
1: فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى
0: Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

inkarcılar, sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi.

ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

0: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?
1: اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. İn...

0: Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o arınacak.
1: اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
0: Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ
0: Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى
0: İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne?

0: Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun.
1: Kellâ innehâ tezkireh.
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür.
1: Femen şâe zekereh.
0: Dileyen ondan öğüt alır.

0: O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır.
1: Kutilel insanu ma ekferah.
0: Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o.
1: Min ayyi şeyin halaka.
0: Allah onu hangi şeyden yarattı?

Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi.

0: Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
0: Sonra toprağı iyiden

Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

0: Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
1: Vücuhun yevme izin müsfira.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar.
1: Zahiketun müstebşira.
0: Gülerler, sevinirler.
1: Ve vücuhun yevme izin aleyha gabara.
0: O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler.
1: Terhequha katara.
0: Onları bir siyahlık bürür.
1: Ulaike humul keferatul fecara.
0: İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzeşşemsü kumvirat.
0: Güneş dürüldüğü zaman.
1: Ve izen nücumun kederat.
0: Yıldızlar bulanıp söndüğü zaman.
1: Ve izel cibalu suyirat.
0: Dağlar yürütüldüğü zaman.
1: Ve izel işâru uttilet.
0: Gebe develer salıverildiği zaman.
1: Ve izel vuhuşu huşirat.
0: Yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman.
1: Ve izel biharu succirat. Ve izel nüfusu zuvvicet.
0: Denizler kaynatıldığı zaman. Ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman.
1: Ve izel mev'udetu su'ilet bi eyyi zembin kutilet.
0: Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: Ve izel suhufu nuşirat ve izel sema'u kuşitat.
0: Amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman,
1: ve izel cehîmü su'irat,
0: cehennem alevlendirildiği zaman,
1: ve izel cennetu uzlifet alimet nefsüm mâ ehzarat,
0: cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

0: Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ.
0: Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir.

Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür.

0: Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzes-semâ'un tatarat.
0: Gök yarıldığı zaman.
1: Ve izel-kevâkibun tesâret.
0: Yıldızlar saçıldığı zaman.
1: Ve izel-bihâru fuccirat.
0: Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

0: Hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.
1: İnnel ebrara lefî na'im.
0: Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler.
1: Ve innel fuccara lefî cehîm.
0: Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler.

0: O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler.
1: وَإِذَا كَانُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

0: O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder.

0: Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der.
1: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn.
0: Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

0: Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.
1: Sümme innehum lesalul cehim.
0: Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.

0: Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır.
1: Ve mâ edrâke mâ İlliyun.
0: İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün.
1: Yusqawna min rahiqin mahtumin khitamuhu misr.

onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar.

0: Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.

0: Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de müminler kafirlere gülerler.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Nasıl kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1: İzâs-semâ'u şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat ve izel-ardu müddet ve elkat mâ fîhâ ve tehallet
0: Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman.
1: Ve ezinet li Rabbiha ve hukkat.
0: Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur.

0: kitabına kavuşacaksın. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Kime kitabı sağından verilirse
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا
0: Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek.
1: وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Sevinçli olarak ailesine dönecektir.

0: Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
1: İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ.
0: Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi.
1: İnnehu zanne ellen yahûr.
0: Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
1: Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ.
0: Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.

0: Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki ayak iyi. Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
0: Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele.

0: Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.

Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

0: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
1: İnne batşe rabbike leşedîd.
0: Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir.
1: İnnehu huve yubdi'u ve yu'id.
0: Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
1: Ve huvel gafurul vedud.
0: O çok bağışlayandır, çok sevendir.
1: Zul arşil mecidu fe'alun lima yurid.
0: Arşın sahibidir, şanı yüce olandır, dilediğini mutlaka yapandır.
1: Hel etâke hadîsul cunûd fir'aûne ve semûd.
0: Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana gelmedi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

0: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır.
1: İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.
0: Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın.
1: Felyanzuril insânu mimme hulik.
0: Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

0: Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar.
1: İnnehu ala rac'ihi lekadir.
0: Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

0: asıl.
1: Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.

0: yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir.
1: İnnehum yekidûne keyden ve ekidu keyden.
0: Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım.
1: Femehhilil kafirine emhilhum rüveyden.
0: Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbih isme rabbikel a'la.
0: Yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: Ellezî halaka fesevvâ.
0: O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
1: وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى.
0: O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir.

0: O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çer çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
1: İlla ma şa'allah, innehu ya'lemul cehre ve ma yakhfa.
0: Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de.
1: Ve nuyessiruke lilyusra fezekkir in nefa'atiz zikra.
0: Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Kad eflaha men tezekka ve zekere esme rabbihi fesalla. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Bel tu'sirunel hayatad dunya vel ahiretu hayrun ve ebqa. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. İnne hâzâ lefis suhufil ula, suhufi İbrahim ve Musa. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hel etâke hadîsul gâşiye. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

0: Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler.
1: Tüsqa min aynin aniye.
0: Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

0: Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır.
1: Vucuhun yevme izin na'imetun li sa'yiha râziye.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
1: Fî cennetin âliye.
0: Yüksek bir cennettedirler.
1: La tesma'u fîhâ lâgiye.
0: Orada hiçbir boş söz işitmezler.
1: Fîhâ aynun cariye.
0: Orada akan bir kaynak vardır.

0: sen.
1: Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
0: Efela yanzurun ilel ibli keyfe hulikat.
1: Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır?
0: Ve iles semai keyfe rufi'at.
1: Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir?
0: Ve ilel cibali keyfe nusibet.
1: Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir?
0: Ve ilel ardı keyfe sutihat.
1: Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?

0: Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
1: İlla men tevella ve kefere fe yuazzibuhullahu'l azabel ekber.
0: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır.

0: Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vel fecri ve leyalin aşrim ve şef'i vel vetri vel leyli izâ yesru.
0: Kan yerinin ağarmasına and olsun. On geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır.
1: Hel fî zâlike kasemun lizî hicr.
0: Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

Yağmurlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der.

0: Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der.
1: Kalla bella tukrimunel yetim.
0: Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz.
1: Ve la tahadduna ala ta'amil miskin.
0: Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

0: yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
0: Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.

0: Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön.
1: Tedhulî fî ibâdî.
0: İyi kullarımın arasına gir.
1: Vedhulî cennetî.
0: Cennetime gir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

0: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi?
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ.
0: Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ.

O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

0: بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة.
1: Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir.
0: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.
1: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun.
0: وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا.
1: Onu izlediğinde aya andolsun.
0: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
1: Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun.
0: وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
1: Onu bürüdüğünde geceye andolsun.
0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
1: Göğe ve onu bina edene andolsun.
0: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
1: Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun.

nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَّاهَا. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı.

0: yani onların en bedbaht olanı, fesat çıkarmak için ileri atılmıştı.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.

0: Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki
1: İnne sa'yekum leşetta.
0: Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
1: Feemmâ men a'tâ vettekâ ve saddaka bil husnâ fesenüyessiruhu lil-yusrâ.
0: Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

0: Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى.
0: Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir.
1: فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى.
0: Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
1: لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَ الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
0: O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
0: Temizlemek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

0: O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve'd-duha ve'l-leyli izâ secâ.
0: Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

0: Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama.
1: Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis.
0: Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
1: Ve vada'na anke vizrak. Ellezî enkazza zahrak.
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
1: Ve rafa'na leke zikrak.
0: Senin şanını yükseltmedik mi?
1: Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra.
0: Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ.
0: Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul.
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
0: Tine ve zeytuna and olsun. Sina dağına and olsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye and olsun ki
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ.
0: Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ.
0: Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

0: Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
0: Ey insan! Öyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı.

Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.

0: Hayır. İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
1: İnne ila rabbikar ruc'a.
0: Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
1: Ara'eytellezî yenhâ abden izâ sallâ.
0: Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü?
1: Ara'eyte in kâne alel hudâ ev emara bittakvâ.
0: Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa?
1: Ara'eyte in kezzebe ve tevellâ.
0: Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse?
1: Elem ya'lem bi ennallâhe yara.
0: O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

0: كاذبة خاطئة.
1: Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ.
1: Hadi taraftarlarını çağırsın.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
1: Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır. Sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İnna enzelnahu fi leyletil kadr.
1: Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?
0: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

0: حتى مطلع الفجر.
1: Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi.
1: Resulüm min Allahi yetlu suhufen mutahhara.
0: Bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
1: Fiha kutubun kayyime.
0: O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır.

Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

0: من خشي ربه.
1: Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajetil ardu esqalaha ve qalel insanu ma laha.
1: Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman.
0: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
1: İşte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir.
0: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
1: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
1: Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'atü mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

0: İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ.
0: Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz.
1: Kalla lev ta'lemuna ilmel yakin.
0: Hayır, kesin olarak bir bilseniz.
1: Leterunnel cehim.
0: Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz.
1: Sümme leterunneha aynel yakin.
0: Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ.
0: Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Veylül li kulli humazetin lumaza ellezî cema'a mâlen ve addede.
0: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline.
1: Yahsebu enne mâlehu ahlede.
0: O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır.
1: Kelle leyunbezenne fil hutameti ve mâ edrâke mel hutame.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin?

Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.

0: O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
1: İnneha aleyhim mu'sadetun fi amedin mumeddede.
0: Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

0: Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Eraeytellezî yükezzibu biddîn.
0: Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı?
1: Fezâlikellezî yedû'ul yetîme ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn.
0: İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
0: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.

0: Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kevser.
1: Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik.
0: Fesalli li rabbike venhar.
1: O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
0: İnne şâni'eke huvel ebtar.
1: Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kul ya eyyuhel kafirun.
1: De ki ey kafirler.
0: La a'budu ma ta'budun.
1: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
0: Ve la entum abidun ma
1: siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

0: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza ca'a nasrullahi vel feth.
0: Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde.
1: Ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca.
0: Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde.
1: Fesebbih bihamdi rabbike vestagfir innehu kâne tevvâbâ.
0: Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb.
0: Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
0: Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandı.
1: Seyaslâ nâran zâte leheb.
0: O bir alevli ateşe girecektir.
1: Ve emra'atuhu hammâletel hatab fî cîdihâ hablum min mesed.
0: Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul huvallahu ehad.
0: De ki o Allah'tır, bir tektir.
1: Allahu's-samed.
0: Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir.
1: Ve lem yekun lehu kufuven ahad.
0: Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: hasad.
1: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: De ki cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hatmi Şerif Duası. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Ulu Allah'ımız! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım! Bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi! Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et.

Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Anne babamıza merhamet et ve bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır. Okuduğumuz bu Kur'an'ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır Allah'ım. Okumuş olduğumuz hatmi şeriften elde edilen sevabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve onun yolundan giden tüm alimlerin ruhlarına ulaştır. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerefin sevabını hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya İlahi! Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerifi kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

marifet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, yaptığım günahlardan sana sığınırım. Yaptığım günahların bağışlanmasını senden dilerim. Sen ki öylesine rahmetin her şeyi

0: kuşatıcı, sen ki ilmin her şeyi kuşatıcı, melekler vasıtasıyla bu hakikatleri duyurdun ve yine melekleri de görevlendirdin. Bizim gibi günahkar kullarının bağışlanması için onlara görev verdin. Böylesine rahmeti her şeyi kuşatıcı olan Mevlam, rahmetinle bize muamele eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Bakara Suresi 274 ila 281. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık

0: etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Şuara Suresi 192-196, Vakıa Suresi 75-96. Ayetler ve Kadir Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama aktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'da

0: anda dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Hümeze Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tevbe Suresi 67 ila 72. Ayetler.

أتتهم رسلهم بالبينات

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah,

0: doğru söyledi. Kur'an, karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
1: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kısas hükmüyle alakalı şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 178-179. Ayetler.
4: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz.
0: Maide Suresi 45. Ayet.
5: Onda, Tevrat'ta, üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Fussilet Suresi 45 ila 54. Ayetler.

0: المحيط. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun. Biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Kıyametin ne zaman

0: korkacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok." Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. Andolsun, başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun, Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır" der. Andolsun, biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve andolsun, onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. De ki, "Ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefslerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi kuşatandır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: bütün yönelişlerin, teveccühlerin, bütün terakkilerin, bütün afların, mağfiretlerin, tövbelerin, bütün hepsinin makamı ancak ve ancak sensin ya Rabbi. Senin kürsün hürmetine, arşın hürmetine, arzın hürmetine, yarattığın Kabe'nin hürmetine, yarattığın enbiya hürmetine, mursevin hürmetine, veliler hürmetine ya Rabbi. Kitabın hürmetine ya Rabbi. Senin sevdiğin ve yarattığın bütün güzellikler hürmetine senden diliyoruz, sana yöneliyoruz, bizleri affeyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab Suresi 36 ila 40. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enfal Suresi 20 ila 28.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı. Yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah.
1: Love Radio her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Yunus Suresi 57 ila 64. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Enfal Suresi 20-28. Ayetler.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının. Ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Rum Suresi 11-19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder, sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular, hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
7: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiç

0: hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa, sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
1: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
2: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
3: Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
4: Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Bakara Suresi 275 ila 281. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, bizim senden başka elimizi açacağımız, niyazda bulunacağımız kimsemiz yok. Huzuruna varıp yardım talep edeceğimiz kimsemiz yok. Senden başka iltica edecek kapımız yok. Sen bizim Rabbimizken biz kime gidelim ya Rabbi? Ya Rabbi. Kederimizi, hüznümüzü kime arz edelim ya Rab? Senden başkasına bizi terk etme Allah'ım. Bizi kimseye muhtaç eyleme Allah'ım. Yardımını üzerimizden esirgeme Allah'ım. Hadi ismi şerifinle bizi hidayetten ayırma Allah'ım. Gani ismi şerifinle bizlere takva, iffet ve gönül zengin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 6 ila 11. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Süleyman Başkan. Taha Suresi 105 ila 115. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Secde Suresi 1-11. Ayetler.

0: O kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 189 ila 206. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir, gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız," diye dua ederler. Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki onlar edindikleri ilahlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız. Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi hemen onları çağırın da size cevap versinler. Duanıza icabet etsinler. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Ya da işitecek kulakları mı var? De ki, hadi çağırın ortaklarınızı. Sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Çünkü benim velim, kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O, bütün salihlere velilik eder. Allah'tan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez.

0: Onlar kendilerine de yardım edemezler. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, halbuki onlar görmezler. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar. Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler, sonra da bundan hiç geri durmazlar. Ey Muhammed! Onlara istedikleri bir ayet getirmediğin zaman alay ederek derler ki, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kahramanlıkla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 249, 250 ve 251. ayetler.
6: Talut ordu ile hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar "Bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok," dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenler ise şu cevabı verdiler: "Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir." Talut'un askerleri Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et." Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11-15. Ayetler ve Şura Suresi 20-22. Ayetler.